Kesimde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri, yerel sahne

parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Aksaray 17-31, Ankara 16-30, Çankırı 12-31, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-30 derece. Konya 18-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 11-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 18-29, Karabük 13-33, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-30, Artvin 19-24, Bayburt 12-27, Çorum 12-28 derece. Giresun 21-28, Gümüşhane 17-27, Ordu 19-28, Rize 22-28 derece. Samsun 18-28, Sinop 20-29, Tokat 13-28, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 9-23, Bingöl 17-34, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 17-34, Erzincan 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-31 derece. Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 20-35 derece. Mardin 25-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Algı yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Eylül Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara Denizi, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkine ilişkin savcılık yazısına ulaşıldı. Konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasını 5 Eylül itibariyle sona erdirecek düzenlemeyle evini satan vatandaşlara kullanılmayan süreye ait primleri iade edilecek, alıcılar için yeni poliçe yapılması gerekecek. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti, kamu personeli alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı iş başvurularında yapay zeka destekli mülakat sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Ve spor, Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Konyaspor'u konuk edecek. Saat 17'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Koldüyük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından ötürü ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde Korkuteli-Kuzey Çevre yolunda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-Dursunbey yolunun 58 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Atina parçalı bulutlu 25, Belgrad parçalı bulutlu 21, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 19, Moskova parçalı bulutlu 14, Paris parçalı bulutlu 17, Priştine az bulutlu 17, Roma parçalı bulutlu 21, Saraybosna az bulutlu 14, Sofya parçalı bulutlu 18, Tiran az bulutlu ve açık 21, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana parçalı bulutlu 20, Zürih parçalı bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 21, Aşgabat parçalı bulutlu 16, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat parçalı bulutlu 30 derece. Bakü parçalı bulutlu 21, Bişkek parçalı bulutlu 12, Duşanbe parçalı bulutlu 22, Kabil parçalı bulutlu 17 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 29, Kuveyt parçalı bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 30, Mekke parçalı bulutlu 31 derece. Şam ve Taşkent parçalı bulutlu 20, Riyad parçalı bulutlu 27, Tahran parçalı bulutlu 23, Tiflis parçalı bulutlu 17, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 25, Kahire parçalı bulutlu 24, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 8, Montreal parçalı bulutlu 16, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 13, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Kırcaali Köln ve Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22 derece. Selanik parçalı bulutlu 21, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Balkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa parçalı bulutlu 17, Gazmağsu az bulutlu 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Saat Başı Haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

0: cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Rize'de, akşam saatlerinden sonra Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden sonra Rize'de, akşam saatlerinden sonra Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 17-33, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 20-32 derece. Edirne 17-34, İstanbul 21-32, Kırklareli 19-34, Kocaeli 20-32 derece. Sakarya 18-31, Tekirdağ 19-29, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 22-37, Denizli 21-35, Kütahya 13-29 derece. İzmir 23-34, Manisa 22-36, Muğla 17-34, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-36, Antalya 24-35, Burdur 15-31, Hatay 23-31 derece. Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Aksaray 17-31, Ankara 16-30, Çankırı 12-31, Eskişehir 17-31 derece.

kesimleri yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 18-29, Karabük 13-33, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-30, Artvin 19-24, Bayburt 12-27, Çorum 12-28 derece. Giresun 21-28, Gümüşhane 17-27, Ordu 19-28, Rize 22-28 derece. Samsun 18-28, Sinop 20-29, Tokat 13-28, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 9-23, Bingöl 17-34, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 17-34, Erzincan 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-31 derece. Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 20-35 derece. Mardin 25-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa'yla Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 2 ila 3 metre.

De güneyinde 1 ila 2 metre, öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını, Eylül ayı içinde ilk konutların teslimlerini yapacaklarını açıkladı. ARGE faaliyetlerine yönelik vergi teşviği, geçen yıl bir önceki yıla göre %59,5 artışla 169 milyar 33 milyon lira olarak gerçekleşti. KOBİ'lerin dolaylı ARGE teşviklerinden yararlanma oranı %38,2 olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler'in son 1000 yılın en güçlü El Niño hava olayının yaklaştığı yönündeki uyarısının ardından İngiliz hükümeti vatandaşlarına elektrik ve su kesintilerine karşı evlerinde birkaç gün yetecek gıda ve su bulundurmaları çağrısında bulundu. Alman otomotiv devi Volkswagen, küresel rekabet ve artan maliyetler nedeniyle 2030 yılına kadar iş gücünün yaklaşık %15'ini oluşturan 100 bin pozisyonu sonlandırma kararı aldı. Sektör tarihinin en büyük yeniden yapılanması hamlesi kapsamında ürün gamının yarı yarıya düşürülmesi ve Almanya'daki 4 fabrikanın kapatılması gündeme geldi. Katil İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı yakınlarında ateş açarak bir Filistinliyi katletti. Ve spor, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 61. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından ötürü ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde Korkuteli-Kuzey Çevre yolunda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-Dursunbey yolunun 58 ile 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan. Biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. 6 Eylül Pazar günü yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Osmaniye çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Eylül Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara Denizi, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Rize'de, akşam saatlerinden sonra Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden sonra Rize'de, akşam saatlerinden sonra Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 17-33, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 20-32 derece. Edirne 17-34, İstanbul 21-32, Kırklareli 19-34, Kocaeli 20-32 derece. Sakarya 18-31, Tekirdağ 19-29, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 22-37, Denizli 21-35, Kütahya 13-29 derece. İzmir 23-34, Manisa 22-36, Muğla 17-34, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-36, Antalya 24-35, Burdur 15-31, Hatay 23-31 derece. Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Aksaray 17-31, Ankara 16-30, Çankırı 12-31, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-30 derece. Konya 18-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 11-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-30, Artvin 19-24, Bayburt 12-27, Çorum 12-28 derece. Giresun 21-28, Gümüşhane 17-27, Ordu 19-28, Rize 22-28 derece. Samsun 18-28, Sinop 20-29, Tokat 13-28, Trabzon 24-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 9-23, Bingöl 17-34, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 17-34, Erzincan 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-31 derece. Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 20-35 derece. Mardin 25-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5. Sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora

olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkine ilişkin savcılık yazısına ulaşıldı. Konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasını 5 Eylül itibariyle sona erdirecek düzenlemeyle evini satan vatandaşlara kullanılmayan süreye ait primleri iade edilecek, alıcılar için yeni poliçe yapılması gerekecek. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti, kamu personeli alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı iş başvurularında yapay zeka destekli mülakat sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Ve spor, Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü Konyaspor'u konuk edecek. Saat 17'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Koldüyük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 61. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından ötürü ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde Korkuteli-Kuzey Çevre yolunda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-Dursunbey yolunun 58 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. 6 Eylül Pazar günü yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Osmaniye çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Eylül Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara Denizi, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Rize'de, akşam saatlerinden sonra Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Öğle saatlerinden sonra Rize'de, akşam saatlerinden sonra Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 17-33, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 20-32 derece. Edirne 17-34, İstanbul 21-32, Kırklareli 19-34, Kocaeli 20-32 derece. Sakarya 18-31, Tekirdağ 19-29, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 22-37, Denizli 21-35, Kütahya 13-29 derece. İzmir 23-34, Manisa 22-36, Muğla 17-34, Uşak 17-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-36, Antalya 24-35, Burdur 15-31, Hatay 23-31 derece. Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Aksaray 17-31, Ankara 16-30, Çankırı 12-31, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 14-31, Kayseri 12-30, Kırıkkale 16-30, Kırşehir 15-30 derece. Konya 18-30, Nevşehir 12-28, Niğde 15-30, Sivas 11-29 ve Yozgat 12-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 18-29, Karabük 13-33, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 18-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-30, Artvin 19-24, Bayburt 12-27, Çorum 12-28 derece. Giresun

Her yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 9-23, Bingöl 17-34, Bitlis 15-28 derece. Elazığ 17-34, Erzincan 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-31 derece. Iğdır 19-34, Kars 9-25, Malatya 17-33, Muş 18-32, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34 ve Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 20-35 derece. Mardin 25-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın İli

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını, Eylül ayı içinde ilk konutların teslimlerini yapacaklarını açıkladı. ARGE faaliyetlerine yönelik vergi teşviği, geçen yıl bir önceki yıla göre %59,5 artışla 169 milyar 33 milyon lira olarak gerçekleşti. KOBİ'lerin dolaylı ARGE teşviklerinden yararlanma oranı %38,2 olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler'in son 1000 yılın en güçlü El Niño hava olayının yaklaştığı yönündeki uyarısının ardından İngiliz hükümeti vatandaşlarına elektrik ve su kesintilerine karşı evlerinde birkaç gün yetecek gıda ve su bulundurmaları çağrısında bulundu. Alman otomotiv devi Volkswagen, küresel rekabet ve artan maliyetler nedeniyle 2030 yılına kadar iş gücünün yaklaşık %15'ini oluşturan 100 bin pozisyonu sonlandırma kararı aldı. Sektör tarihinin en büyük yeniden yapılanması hamlesi kapsamında ürün gamının yarı yarıya düşürülmesi ve Almanya'daki 4 fabrikanın kapatılması gündeme geldi. Katil İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı yakınlarında ateş açarak bir Filistinliyi katletti. Ve spor, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından ötürü ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde Korkuteli-Kuzey Çevre yolunda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-Dursunbey yolunun 58 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. 6 Eylül Pazar günü yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Osmaniye çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Eylül Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara Denizi, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli.
1: Yolunuz hep açık olsun.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için ilginç bir kavramı araştırdık. Prekarya. Dünyada oluşum sürecinde olan, yeni bir sınıf olarak da tanımlanan prekarya, yeni bir sınıf kategorisi. Prekarya kimdir? Neyin nesidir? Büyümesini neden önemsemeliyiz? Söz konusu grup neden büyüyor? Bu gruba kimler giriyor? Ve en ilginci de prekarya bizi nereye götürüyor? Prekarya yeni bir sınıf kavramının analizinde referans niteliğindeki bir kitabın da adı aynı zamanda. Prekarya küresel bir sınıf. Enformel, orta sınıf ya da proletaryanın bir parçası değil. Prekarya, precarius, güvencesiz sıfatıyla proletariat, proletarya isminin bileşimiyle oluşan bir terim. Fransız sosyologlar tarafından 1980'li yıllarda kullanılmış. O dönemde geçici ve mevsimlik işçileri tanımlıyormuş. Fakat farklı bir sosyal ekonomik grup olan prekaryanın temel öğesi geçici olarak çalışmak olsa da terim daimilik kazanmış. Sosyolojide korunmasız işçi ve işsizlerin oluşturduğu sosyal tabakayı tanımlayan bir kavram aynı zamanda. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan emekçi katmanına, grubuna verilen isim. Bu emekçiler esnek, güvencesiz şartlarda ve genelde de yarı zamanlı olarak istihdam edilirler. Büyük ölçüde kadınlardan, gençlerden, engelli işçilerden, tekrar çalışmak zorunda kalan emeklilerden ve işsizlerden oluşur. Ortak paydaları gerçekten de güvencesizliktir. Her sınıfın içinde belirsizlikle en çok boğuşan bir alt kategori olarak tanımlanabilir aslında. Bu sınıfın içerisinde göçmenler, kadınlar, işçiler çok fazladır. Sanmayın ki son 30 yılda ortaya çıkmış bir süreç. Bunun çok daha öncesi de vardır. Güvencesizleştirme kapitalizmin doğasında vardır bir kez. 20. yüzyılın ikinci yarısında şahit olduğumuz görece güvenlikli çalışma şartları kapitalizmin tarihinde daha çok bir istisnayı gösterir. Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan insanlar olarak tanımlayanlar da vardır. Hani hayata pamuk ipliğiyle bağlı insanları tanımlamak için kullanılan bir tabir. Hakları yoktur, riskleri çoktur ve pek de dikkate alınmazlar. Proje bazlı çalışan bir yazılımcı da aynı grubun içerisindedir, bir temizlik işçisi de. Daha az eğitimli, çok daha düşük gelirli ve hayatında yapmak istediği hiçbir şeye erişemeyecek şekilde konumlanmış ve komünite bilinci olmayan, hiçbir gelecek güvencesi olmayan, öfkeli kalabalıkların da oluşmasına sebep olan bir grup. Bazı çevrelerce prekarya her ne kadar sınıfsal bir çözümleme diye düşünülse de değil. Prekaryanın yeni ve tehlikeli bir sınıf olduğu, bu fikri kiminde umut, kiminde korku yarattığı da kesin. Prekarya işçi sınıfından başka bir sınıf olarak ele alınmaya başlamış. Bu konularda okuyup yazanlar, işçilerin değil de prekaryanın dünyayı değiştireceğine vurgu yapıyorlar. Prekarya gerçekten işçilerden ayrı bir sınıf mı? Yoksa prekarya bize yeni bir mücadele perspektifi mi sunuyor? Düzenli olarak düzensiz işlerde çalışanlar genellemesini kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Ekonomik sınıfın katmanlarını sayacak olursak, ilki elitler, yani dünyanın en zenginleri. İkincisi maaşlılar, hala tam istihdam çerçevesinde çalışanlar ve bir gün ben de zengin olabilirim diye düşünenler. Üçüncüsü profesyenler. Bu kelime teknisyen ve profesyonel kelimelerinin birleşiminden üretilmiş. Danışmanlık hizmeti yapanlar, kendileri için çalışan işçiler. Tek bir işletmede uzun dönemli olmaksızın farklı yerlerde çalışma beklentisi ve arzusuyla yaşayan kişiler. Sayıca diğerlerine göre daha azlar. Dördüncüsü işçiler ve beşincisi prekarya. İçini işsizler ordusunun, toplumun uç kısmında yaşayanların doldurduğu bir grup yani. Stajyerler, para kaygısıyla geçici olarak ne iş olsa yapanlar, göçmenler, kendine gelir anlamında güvencede hissetmeyen herkesi kapsayan bir nitelik prekarya. Özellikle de emeğe dayanan bir dayanışma bilinci olmayan herkes bu grubun içinde. Mesleki kimliği olmayan bir yeni ve tehlikeli sınıf. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar işleriniz her daim yolunda olsun. Kulağınız da bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 7.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu salmak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi,

Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediklerini belirtti. Erdoğan ayrıca diğer bölgesel konularda da iki ülkenin işbirliğinin önemli olduğunu aktardı. İstanbul Beykoz'da 2016'da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yalan tanıklık iddiasıyla gözaltına alınan Doktor Nurettin Demirkol sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen firari İrfan Yılmaz hakkında arama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin yargı çevresinin Çanakkale Adliyesi'nden çıkarılarak Gelibolu Adliyesi'ne bağlandığını duyurdu. İstanbul Üsküdar'da bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında saat 7'den itibaren etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak'la Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergah olarak Doktor Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleriyle Evliya Hoca ve Hatmi sokakları kullanılabilecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Staffan Dujarric, günlük basın toplantısında Suriye'de son haftalarda iç savaş döneminden kalan mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 13 kişinin de yaralandığını bildirdi. Suriye'nin kuzeyinde savaş kalıntılarının siviller için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirten Dujarric, sivilleri korumak ve evlerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamak için patlayıcı mühimmat temizliği, risk eğitimi ve mağdurlara yönelik yardımların hayati önem taşıdığını kaydetti. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla 22 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi gece yarısı itibarıyla sona erdi. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat'ta sona erecek. Açıklanan son transferlere göre Trabzonspor Kulübü 22 yaşındaki futbolcu Ali Habeşoğlu'nu 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Çorum Futbol Kulübü Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençler Birliği, İtalya Serie B takımı Modena'nın formasını giyen Portekizli santrafor Pedro Mendes'i 2 yıllığına transfer etti. Rizespor orta saha oyuncusu Can Bozdağ'ını 2 yıllığına kadrosuna kattı. Yeşil Mavili kulüp ayrıca İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borelli'yi 1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdar-Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

meleksin. Sen anlaşılmaz bir garip insansın. Sen erişilmez en güzel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. 6 Eylül Pazar günü yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Osmaniye çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Eylül Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara Denizi, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Ses niçin katılarda daha hızlı yayılır? Ses dalgalar şeklinde yayılır ve bütün dalga çeşitleri gibi sesin yayılması için de bir ortama ihtiyaç vardır. Bu ortam katı, sıvı ya da gaz olabilir. Ortamda moleküller birbirine ne kadar yakınsa ses dalgaları o kadar hızlı yayılırlar. Katılarda moleküller sıvılardan, sıvılarda ise moleküller gazlardan daha sıkıdır. Yani birbirlerine daha yakındır. Bu yüzden ses katılarda gazlardan 17 kat ve sıvılarda gazlardan 4,5 kat daha hızlı yayılır. Gazlarda sesin hızı sıcaklığa göre de değişir. Sıcaklık arttıkça sesin hızı artar. 20 derece sıcaklıktaki havada sesin hızı saniyede 343 metredir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir? Dünyanın en yüksek şelalesi Venezuela ormanlarında bulunan Angel Şelalesi'dir. Niagara Şelalesi'nden yaklaşık 20 kat daha uzundur. Yüksekliği 979 metredir. Şelalenin etrafı sıkı ormanlarla kaplı olduğundan 1930'ların başlarına kadar keşfedilemedi. Şelalenin keşfinden hemen sonra Amerikalı pilot James Angel'ın uçağı bu şelaleye yakın düştüğünden dolayı şelaleye Angel Şelalesi adı konulmuştur. Şelalenin suyunun azaldığı dönemlerde su yere ulaşmadan buharlaşıyor.
1: Biliyor muydunuz?
2: Topuklu ayakkabı ilk ne zaman kullanılmaya başlandı? Biz kadınlar ne kadar çok severiz topuklu ayakkabı giymeyi. Çünkü bir anda bizi, giydiğimiz kıyafeti o kadar çok değiştirir ki. Peki hiç merak ettiniz mi? Topuklu ayakkabı ilk ne zaman bulundu, kim buldu ve ne amaçla kullandı? Topuklu ayakkabının ilk ne olarak ve kimler tarafından kullanıldığını duyunca çok şaşıracaksınız. Bir zamanlar topuklu ayakkabı, kasapların yerdeki kanlardan korunması için kullanılıyormuş. Yani sadece işlevselliği için. 1500'lü yıllarda ise topuklu ayakkabı ilk kez şıklığı için kullanılmış. Buna da Leonardo da Vinci ön ayak olmuş. Floransa'da ünlü bir İtalyan ailenin kızı bir dükle evlenecekmiş ama boyu çok kısa olduğu için düğünün görkeminin arkasında kalacak diye çok üzülüyormuş. Leonardo da Vinci de bu ünlü İtalyan asıllı ailenin kızına topuklu ayakkabı giymesini önermiş. İşte bu olaydan sonra her zengin kadın topuklu ayakkabı giyerek daha güzel gözükmek istemiş. Ve topuklu ayakkabı bir statü göstergesi olarak kabul edilmiş. Yoksul, köylü kadınlar sıradan düz ayakkabılar giyerken, zengin kadınlar topuklu ayakkabılarıyla göz dolduruyorlarmış. Yine bir rivayete göre platform topuklar da 600 yıl önce bile kullanılıyormuş. O dönemlerde varlıklı kadınlar sokakların pisliğinden dolayı platform topuklu ayakkabılar giyiyor ve pislikten korunuyorlarmış. Yani o dönemde de yine topuklu ayakkabı varlık demekmiş. Hatta o dönemlerdeki bayanlar topuklu ayakkabı olayını abartıp 50 santimetrelik topuklarla geziniyorlarmış sokaklarda.
1: Biliyor muydunuz?
2: Baş parmağınızla burnunuzun boyunun aynı olduğunu, ineklerin burunlarından, kedilerin ise patilerinden terlediklerini, yılbaşı ve doğum günlerinde hediye alıp verme geleneğinin Roma İmparatorluğundan geldiğini, bitter çikolata, bal ve yumurtanın antidepresan besinler olduklarını, arı ve sinekleri öldürmek için arkalarından çaktırmadan yaklaşmanızın boş bir çaba olduğunu, çünkü başlarının üzerindeki gözlerle sizi izlediklerini, İnsan kanının yarı kırmızı, yarı mor renkte olduğunu, kalpten çıkan temiz kan kırmızı iken, karbondioksitle karışan kanın mor renkte olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6. Kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Güneyinde 3 ila 5. Sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda naaşları bulunan iki kadın yolcunun kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden iki kadının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbalat olduğu belirlendi. Başbakan Üstel, son iki kimlik tespit çalışmasının ardından batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 12, kayıp yolcuların sayısının 16 olarak teyit edildiğini, arama çalışmalarına 7/24 esasına göre hiç ara verilmeden devam edildiğini kaydetti. İstanbul Valiliği Esenyurt ilçesinde trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi. Valiliğin açıklamasında ekiplerin dün gece saatlerinde korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yaptığı, işlemin ardından araç sürücüsünün polis ekiplerine ateş açtığı belirtildi. Saldırganın da olayın hemen ardından intihar girişiminde bulunduğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ailesinin Almanya'da kurduğu şirket üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek'in de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. İkilinin 7 Eylül Pazartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığı'na Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Almanya'nın bir Alman havalimanının düzenlenen drone saldırısı için Rusya'ya suçladığının hatırlatılması üzerine Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayacağına inandığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Putin'in bunu yapacağını sanmıyorum. Onunla görüşüyorum ve onu çok iyi tanıyorum. Putin, NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, amilli kadın basketbol takımımız FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. Milliler gruptaki ikinci maçında yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Berlin Arena'da Türkiye saatiyle 12.30'da oynanacak müsabaka TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila

0: hatta 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Dursun Bey Harmancık Devlet Yolu'nun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Dursun Bey Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık Dursun Bey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basına gündem programımız başladı. Bugün 5 Eylül Cumartesi, saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca, saatler onu gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri aktaracağız. Ayrıca meteoroloji bölge müdürlüklerimizle de telefon bağlantıları gerçekleştirerek bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımıza Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. 7 ceddimizi aramışlar başlığı atılmış bugün gazetenin manşetine. Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetine didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat gözaltında. Başlığı ve alt başlığını paylaştık. Manşet haberinin günün ilk bağlantısından sonra detayları aktaracağız. Uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı hattımızda, İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini bizlerle paylaşacak. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İzmir ve çevresi için sözü size bırakalım.
1: Bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık hava bekliyoruz. İç kesimlere gidildikçe bulutluluk miktarı biraz artacak. Hava sıcaklıklarında kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artış bekleniyor. Diğer bölgelerde herhangi bir değişiklik yok. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvetli. Kuzey ve batı kesimlerinde zaman zaman 30 ila 50 kilometre saate varan hızlar değişme esnesini bekliyoruz. Ege Denizi'nde yine az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar beklentisi var. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 bofor. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah ilk saatlerde 7 bofor kuvvetinde fırtına çekme esmesi beklenmekte. Merkezlerimizin bugün bekleyen en yüksek sıcaklıkları İzmir 34 derece, Çanakkale 33, Manisa 36, Aydın'da 37 ve Balıkesir'de 33 derece olmasını bekliyoruz. Bu sabah aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Muzaffer Bey. İyi günler efendim. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Günün ilk bağlantısında uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı aktardı. Bölgesine dair son değerlendirmeleri Milliyet Gazetesi'nin manşet haberini paylaşıyoruz. 7 ceddimizi aramışlar başlığıyla paylaşılıyor. Manşet haberi İstanbul'da bazı hukuk bürolarında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağladığı değerlendirilen Hukuk BIS, Asist BIS ve benzeri dijital panel sistemleri mercek altına alındı. Çok sayıda avukatlık bürosuna ait panel erişim kayıtları, kullanıcı bilgileri, doğrulama kodları, uzaktan bağlantı izleri, panel kullanımına ilişkin yazışmalar tespit edildi. Panellerde de vatandaşlara ait kişisel ve özel nitelikteki bilgiye erişim sağlayabilecek modüller bulundu. Bu modüllerde vatandaş aramada, kimlik, aile, yerleşim yeri, SGK kayıt, çalışan GSM bilgisi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu sorgulama, mükellef sorgulama, ada parsel sorgulama özellikleri bulundu. Panellerin kullanımına ilişkin mali hareketler de mercek altına alındı. Vatandaş mağdur oldu. Alt başlık detayını Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşalım. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan var. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz Hasan Bey.
2: Tabii, hemen aktaralım. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi bizim yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklenen hava durumları ve günlük yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde. Adana parçalı ve az bulutlu 36, Mersin parçalı ve az bulutlu 32, Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 37, Osmaniye parçalı ve az bulutlu 33, Gaziantep az bulutlu ve açık 35, Kilis az bulutlu ve açık 35 ve son olarak Hatay parçalı ve az bulutlu 31 derece. aktaracaklarımı şimdilik kullanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte Hasan Bey.
2: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun efendim, iyi günler. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Milliyet gazetesinin manşet haberini paylaşıyorduk. Devam edelim. Vatandaş mağdur oldu. Alt başlık: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı, bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçek dışı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır, dedi. Ağır suçlara altyapı oluşuyor. Bir diğer alt başlık: Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Levent Eraslan, yasa dışı bu sistemler üzerinden elde edilen bilgiler, dolandırıcılık, şantaj, tehdit, hedef gösterme, takip ve sosyal mühendislik gibi çok daha ağır suçların altyapısını oluşturabiliyor, dedi. Neslihan Keskin'in kalemiyle manşet haberi 9. sayfada veriliyor bugün Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenler. Medeniyet kökleriyle ayakta kalır sözleri var bir haberin başlığında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldıktan sonra Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır, dedi. Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen'in Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldığı bilgisi de veriliyor haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Nahyan'la görüştü. Her iki haberinde detayları 10. sayfada yer buluyor bugün Milliyet gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Biz çarpmadık, o bize çarptı ifadeleri var. Tırnak içinde verilmiş başlık: Silivri'deki gemi kazasının ardından tutuklanan Alsu gemisinin 3. kaptanı Murat Evciman, aramızdaki mesafe 500 metre kalınca gemi birden sancağını alıp rotasını üzerime doğru çevirdi. Telsizden Tuğberk İmamoğlu, üstüme doğru geliyorsun, gelme diye seslendim. Kaza, geminin iskele baş omuzluğuyla kendi gemimizin sancak baş omuzluğuna çarpmasıyla gerçekleşti, dedi. İki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Üstel, naaşına ulaşanların Şerife Özdemir ve Nazmi Özbulat olduğunun belirlendiğini ve ailelerine bilgi verildiğini aktardı. Bir F-16, iki General Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Balıkesir'deki 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen 2026-2027 uçuş eğitim yılı açılış törenine katıldı. Orgeneral Dalkıran, 9. Anajet Üst Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürekar'la birlikte Çanakkale Abidesi'ne saygı uçuşunda bulundu. İki general, Öncel Filo'ya ait bir F-16 savaş uçağı ile uçtu bilgisi veriliyor haberde. Sevgili dinleyenlerimiz, halkın iktidarı kurulacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. Özel, partisinin Türkiye'nin yeni umudu olduğunu belirterek bu iktidarı değiştireceğiz, milletin halkın iktidarını kuracağız, dedi. Gökçek ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine hakkında re'sen soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla dün adliyede ifade verdi. CHP MYK'dan istifa etti. CHP'nin kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, birlikte olduğu Özlem Şanver'e şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şimşek, CHP üyeliğini sürdüreceğini söyledi. Saldırganın babasından şok savunma başlığının detayı şöyle: Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması dün görüldü. Davada yargılanan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli duruşmadaki savunmasında olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim dedi. Soykırım suçlusuna skandal tören. Sırbistan 27 Ağustos'ta Lahey'de tutulduğu hapishanede ölen soykırım suçlusu Bosna kasabı Ratko Mladic'in cenazesini Belgrad'da askeri törenle karşıladı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Sırbistan'ın cenaze töreni düzenleme kararının Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmadığını belirterek Sırbistan'a planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu. 9. gün mucizesi. Nepal'de 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından arama kurtarma ekipleri 9 gündür ulaşılamayan Trishuli 3A hidroelektrik santralinin tünelinden 2 kişiyi sağ çıkardı. Sanjaya Sah ve Kabir Maharjan çamur, dev kayalar ve suyla dolu tünelde yürütülen zorlu operasyonun ardından kurtarıldı. Tünelde en az 42 kişinin daha bulunabileceği düşünülüyor. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'a gidelim. Bakalım trafikte şu dakikalarda durum nasıl? Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun görünüyor. Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde de trafik açık görünüyor şu dakikalarda İstanbul'da. Kennedy Caddesi sahil yolu Hoca Mustafa Paşa Cankur'dan Cankurtaran'a kadar 40 dakika yolculuk süresi. Sevgili dinleyenlerimiz, Edirne Kapı Rami Caddesi'nde E5'ten Edirne Kapı Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. Adnan Menderes Vatan Bulvarı Fatih Emniyet'ten Atatürk Bulvarı'na kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. Kennedy Caddesi sahil yolu Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi Gülhane'den Atatürk Köprüsü'ne kadar, Tem'de Küçük Su'dan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar, Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Şehzadebaşı'ndan Yeni Kapı'ya kadar, Kemeraltı Caddesi Galata Köprüsü Reşadiye Caddesi Tophane'den Sirkeci'ye kadar, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi Topkapı Kavşağı'ndan Vatan Bulvarı'na kadar yaklaşık 10 dakikada gidiliyor. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. Trafikte sizlere kolaylıklar diliyoruz. Milliyet Gazetesi'nden haberlerle devam edelim. İncir'de fiyat bekleyişi bir başlık. Kuru incirde ilk ihracat gemisi 28 Eylül'de yola çıkacak ancak üretici fiyatı hala belli olmadı. Piyasada 220 lira bandında alım yapılırken Aydınlı üretici artan maliyetler nedeniyle en az 300 lira bekliyor deniyor haberde. Logonun üzerinden paylaşalım haberler. Loto'da çılgın ikramiye, çılgın sayısal Loto'da büyük ikramiye tutarı 620 milyon lirayı aşarak 624 milyon 14.812 liraya ulaştı. Büyük ikramiye için çekiliş bugün gerçekleştirilecek. Gol düellosunda Zafer Aslan'ın Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Cimbom iki kez öne geçtiği zorlu maçta Başakşehir'in gollerini engel olamadı. Aslan'a hayat öpücüğü 90+1. Dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Fenerbahçe bir adım önde. Milliyet'in usta kalemleri Kadıköy'deki sezonun ilk büyük buluşmasını mercek altına alırken iki takımın da hücum zenginliği ön plana çıkarıldı. Fenerbahçe'nin saha avantajıyla Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğu görüşü ağırlık kazansa da oyun anlayışlarından ödün vermeyen iki teknik adamın bol pozisyonlu, heyecanlı ve keyifli bir gece sunmaya hazırlandığının altı çizildi. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu akşam oynanacak. Sezonun ilk derbisi Kobani Stadı'nda saat 20'de başlayacak ve derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sevgili dinleyenlerimiz, Evet, bu haberle, spor haberleriyle birlikte Milliyet Gazetesi'ni noktalamış olduk. Bir şarkı arası verelim, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem programımız devam edecek.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Sabah gazetesinden haberlerle basını gündem programımız devam ediyor. Parayı bastıran kaptan oluyor başlığı atılmış bugün gazetenin manşetine. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyetiyle ilgili şok eden gerçekler deniyor alt başlıkta. Manşet haberinin detayını İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra aktaracağız. Uzmanlarımızdan Sayın Bekir Tilki şu anda hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşah Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
1: Tabii. Yapılan ilk değerlendirmelere göre bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda, doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde sabahın ilk saatlerinde pus, yarı yarı sis hazinesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi de bekleniyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu poyraz yönlerinden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerinin bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer İstanbul ve Kocaeli 32, Sakarya 34, Sakarya 31, Edirne 34, Tekirdağ 29, Kırklareli 34, Yalova 30 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Sinop İğnedarası hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar doğu kuzeydoğudan poyraz yönünden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre görüş yeğim. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan poyraz yönünden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım metre ile 1,5 metre görüş yeğim. Bölgemizden aktaran yakalımız bunlar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Bekir Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
0: Sağlıklı günler. Hoşçakalın. İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz manşet haberini. Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut sabaha anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor diyor. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşa çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetli kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkarıyor deniyor haberde. TCG Işın ve TCG Alemdar'ın arama yaptığı bölgede 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 12'ye yükseldi. 16 kişiden henüz haber yok deniyor haberde. Uyuyan kaptandan yüzsüz savunma. Asu'nun birinci kaptanı Ahmet Erarslan, asıl batan gemi bize çarptı diyor. 10 mürettebatla Sivri açıklarında batan geminin yeri belirlendi sevgili dinleyenlerimiz. Geçmişini inkar eden, geleceği inşa edemez sözleri var. Bir haberin başlığında sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde serginin açılışını yapan Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, Kitaba Vefa cilt sanatı ve restorasyon sergisinin açılışında konuştu. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değil. En utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı. Geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur, diyor. İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki haberinde detayı 10. sayfada veriliyor bugün sabah gazetesinde. Kiralık sosyal konutlar bu ay teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak sosyal kiralık konutların bir bölümü teslime hazır. İstanbul'da TOKİ tarafından inşa edilecek 15 bin konut dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla kiraya verilecek. Hedef ülke genelinde 500 bin ucuz kiralık konut yaparak fiyatları aşağı çekmek. tele dolandırıcı hukuk çetesi bir diğer haberin başlığı. Sabah gazetesinde kişisel verileri ele geçirip vatandaşları sahte icra mesajlarıyla dolandıran 24'ü avukat 31 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı paneller üzerinden kişisel verileri toplayan çetenin vatandaşlara borcunuz yasal takibe düştü, hakkınızda haciz var mesajları attığı tespit edildi. Sahte mesajlara kanalları dolandıran 31 avukatlık bürosuna baskın yapıldı. 24'ü avukat 31 kişi gözaltına alındı. 16 kişi ise aranıyor. Mahkemede cani oğlundan şikayetçi oldu. Kahramanmaraş'ta okulu basıp 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli hakim karşısına çıktı. Babanın aile cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı yanlıştır. Silahlarımı çaldığı için ben de oğlumdan şikayetçiyim dedi. İsa Aras Mersinli'de saldırıda ölmüştü sevgili dinleyenlerimiz. Van'a uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Rıdvan Yaşar'dan alacağız şimdi Van ve çevresi için son hava tahminlerini. Günaydın efendim.
2: Günaydınlar.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Rıdvan Bey?
2: Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde bölge genelinde havanın az bulduğu açık olmasını, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, rüzgarın ise batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 bufor kuvvetinde esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimiz için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Muş 33 derece, Hakkari 31 derece, Van 28 derece, Bitlis'te ise 29 derece olacağını tahmin etmekteyiz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Rıdvan Bey.
2: Çok teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Van ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Sayın Rıdvan Yaşar bizlerle paylaştı. Sabah gazetesinden aktarıyoruz haberler. Ata tohumundan bereketli hasat. Emine Erdoğan Ankara'da ata tohumlarından 24 farklı sebze ve meyvenin yetiştirildiği Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Domates, biber, şamama kavunu toplayan Erdoğan bugünkü hasadımızı yaptık dedi açıklamasında. Evet Erdoğan, Emine Erdoğan botanik bahçesinin kütüphanesinde çocuklarla sohbet ettiği bilgisi de veriliyor haberde. Özbek gelin 5 milyon liralık takılarla ortadan kayboldu. Yağlı güreşle yapılan düğün 3 gün 3 gece sürdü. Detayları 8. sayfada bu ilginç haberin sevgili dinleyenlerimiz. Afrika'yı küçük gösteren dünya haritası değişiyor. Birleşmiş Milletler 5 asırlık ayıbı düzeltiyor denmiş haberde. 9. sayfada yer buluyor detaylar Sabah gazetesinde. Aslan son nefeste Galatasaray ecel terleri döktüğü maçta Başakşehir'i yendi. İlk golü atan Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı. Skor 2-2 iken turuncu lacivertliler 10 kişi kaldı. 90+1'de Sara frikikten Cimbom'a 3 puanı getirdi. Final bizi bekliyor. Amelli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan'la mücadele edecek. Filenin sultanları altın yolunda son engeli aşmak istiyor. Kritik maç saat 16'da sevgili dinleyenler. Evet. Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Logonun üzerinden paylaşalım. Son haber. 550 milyonluk futbol şöleni Süper Lig'de büyük gün geldi çattı. Gözler Kadıköy'de oynanacak derbiye çevrildi. Mücadele saat 20'de başlayacak. İki takımın yıldızlarla dolu kadrolarının toplam değeri 550 milyon avro sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberiyle noktaladık. Sabah gazetesini Iğdır, Ağrı ve Kars için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz hattımızın ucunda. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşah Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde Eda Hanım.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Kars ve çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yarısı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ve orta, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde bekleyen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 34, Kars 25, Ağrı 32 derece. Aktaracaklarım şimdi bu kadarmış anlık.
0: Eda Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. İyi günler. Iğdır, Ağrı ve Kars için aldık son hava tahminlerini. Ankara'ya gelelim. Başkentte trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda Talatpaşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi hamam önünden NATO yolu girişine kadar, Tıp Fakültesi Caddesi'nde NATO yolu çıkışından Mama Kültür Merkezi'ne kadar, Etlik Caddesi Yozgat Bulvarı Etlik Polikliniği Kavşağı'ndan Atalar Kavşağı'na kadar, Plevne Caddesi Siteler'den Mama Kültür Merkezi'ne kadar, Hoşdere Caddesi Simon Bolivar Caddesi Elçi Sokak'tan Turan Güneş Kavşağı'na kadar, Dikmen Caddesi'nde Polis Evi'nden Cevizlilere Caddesi girişine kadar, Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler Kavşağı'ndan Etlik Polikliniği Kavşağı'na kadar yaklaşık 10 dakika yolculuk süreleri. Dikmen Caddesi'nde yoğunluk var. Konya yolu girişinden Polis Evi'ne kadar yaklaşık 15 dakikada kat ediliyor güzergah. 2452. Cadde 1859. Cadde Beytepe yolu Ümitköy Kavşağı'ndan Bağlar Caddesi Oran Kavşağı'na kadar da yaklaşık 15 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte iyi seyirler diliyoruz. Bir şarkı dinleyelim. Ardından spor severler için Fotomaç gazetesiyle radyolarınızda olacağız.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda spor severler için Fotomaç gazetesine göz atalım. Galatasaray şeklinde başlık atılmış sarı kırmızılı renklerde büyük puntoyla Galatasaray nefesleri kesen maçta Başakşehir'i 3-2 yenerken 68'de giren Rafael Lao futbol resitali sundu. Aslan Cimbom 90+1'de Gabriel Sara'nın muazzam frikik golüyle kükredi. Detayını haberin Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra paylaşacağız. Uzmanımız Sayın Recep Oğur'a kulak verelim. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için Recep Bey.
1: Aktaralım hemen yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde önemli bir hava hadisesi beklemiyoruz. Bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinden sonra havanın parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Yarın da aşağı yukarı bu seyirde olmasını bekliyoruz. Yarından sonra sıcaklıklarda kademeli olarak düşüş bekliyoruz. Rüzgarlara gelecek olursak bugün kuvvetli bir rüzgar beklentimiz yok. Genellikle güneybatılı ve kuzeybatılı yönlerden hafif rüzgarları bekliyoruz. Zaman zaman orta kuvvetli olabilir. Kuvvetli rüzgar beklentimiz yok. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ilimizde 37 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa ve Batman illerimize günün en yüksek sıcaklığının 39 derece olmasını bekliyoruz. Mardin ve Siirt'te 36 derece, Şırnak'ta ise 35 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Recep Bey. İyi günler. Diyarbakır ve çevresi için aldık son hava tahminlerini Fotomaç gazetesinden paylaşıyoruz. Spor haberi. Lider Galatasaray büyük çekişmeye sahne olan maçta deplasmanda Başakşehir'i yıktı geçti. Gol perdesini 16'da Osimhen açtı. 66'da penaltıdan Eldor Samuradoğu skoru eşitledi 1-1. 71'de Lucas Torreira Cimbom'u tekrar öne geçirdi 2-1. 76'da Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle durum 2-2'ye geldi. 79'da Umut Bozok Lao'ya yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. 90+1'de Gabriel Sara'nın muhteşem frikik golü Galatasaray'a 3 puanı getirdi. 3-2. İkinci yarıda giren Lao oynadığı futbolla mest etti. Maçın ilk yarısında Osimhen sakatlanıp çıktı. Atom karınca Torreira bir gol bir asistle karşılaşmaya damgasını vurdu. Heyecan kasırgası bir başlık. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Kadıköy'de sahne alacak. Sezonun ilk derbisi bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak. Ezeli rekabette 365. randevularına çıkacak iki ekibin karşılaşması nefesleri kesecek. Dünyaca ünlü yıldızların sahne alacağı dev mücadele saat 20'de başlayacak. Greenwood'lu, Muriç'li, Kanteli, Fenerbahçeli, Vlahovic'li, Trossard'lı, Orkun Kökçülü Beşiktaş'ın 3 puan savaşı ses getirecek deniyor haberde sevgiler sevgili dinleyiciler. Golcüler formda alt başlık Fenerbahçe'de Vedat Muriç son 3 resmi maçta 3 gol atarak yıldızlaştı. Beşiktaş'ta da Vlahovic son Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde hat-trick yapıp öne çıktı deniyor haberin detayında. Konya ve çevresi için son hava tahminlerinde sıra uzmanlarımızdan Sayın Süleyman Özdemir'den alacağız değerlendirmeleri. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Süleyman Bey?
2: Tabii ki. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığım son değerlendirmelere göre bugün için bölgenin parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulut geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice keseceğini tahmin ediyoruz. Bölgede bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Konya ve Niğde'de 30 derece, Aksaray ve Karaman'da ise 31 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Nurşen Hanım, sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Süleyman Bey. İyi günler. Konya ve çevresi için son hava tahminleri böyleydi. Birinci bölümümüzün son telefon bağlantısı oldu. Son haberleri Fotomaç gazetesinden paylaşalım. UEFA'dan şok ceza. UEFA Lyon-Fenerbahçe maçı olayları için Greenwood'a ertelemeli bir maç. Gendozi'ye de iki maçını bu sezon çekeceği 4 maç men cezası verdi. Son haber Sultanlar final yolunda başlığıyla paylaşalım. A milli kadın voleybol takımımız Save Trendyol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün 16'da Sırbistan'la karşılaşacak. Filenin sultanları final hedefiyle sahaya çıkacak sevgili dinleyenler. Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz ve bu dilekle noktalıyoruz basında gündem programımızın birinci bölümünü. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla programımız devam edecek efendim. Bizlerden ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 9.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında

3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda naaşları bulunan iki kadın yolcunun kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden iki kadının Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbalat olduğu belirlendi. Başbakan Üstel, son iki kimlik tespit çalışmasının ardından batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 12, kayıp yolcuların sayısının ise 16 olarak teyit edildiğini, arama çalışmalarına 7/24 esasına göre hiç ara verilmeden devam edildiğini kaydetti. İstanbul Valiliği Esenyurt ilçesinde trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi. Valiliğin açıklamasında ekiplerin dün gece saatlerinde korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yaptığı, işlemin ardından araç sürücüsünün polis ekiplerine ateş açtığı belirtildi. Saldırganın da olayın hemen ardından intihar girişiminde bulunduğu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Ayrı bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ailesinin Almanya'da kurduğu şirket üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek'in de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. İkilinin 7 Eylül Pazartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Sayıştay Başsavcılığı'na Sayıştay Savcısı Recep Çevik getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Almanya'nın bir Alman havalimanının düzenlenen drone saldırısı için Rusya'ya suçladığının hatırlatılması üzerine Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayacağına inandığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Putin'in bunu yapacağını sanmıyorum. Onunla görüşüyorum ve onu çok iyi tanıyorum. Putin, NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, amilli kadın basketbol takımımız FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C grubundaki ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. Milliler gruptaki ikinci maçında yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Berlin Arena'da Türkiye saatiyle 12.30'da oynanacak müsabaka TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Havalı Radyo Meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Saat başı haberlerinin ardından programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca telefon bağlantılarımız da olacak. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini programımızın ikinci bölümünde de almaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımızda ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 5 Eylül 2026 tarihte bugün 1669'da Girit Osmanlı İmparatorluğunca ilhak edildi. 1698'de Rus Çarı 1. Petro ülkesini batılılaştırma çabalarının bir parçası olarak din adamları ve köylüler dışında sakal bırakan her erkeğe özel bir vergi yükümlülüğü getirdi. 1795'te Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni yıllık vergiye bağlayan Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı Sözleşmesi imzalandı. 1800'de Fransız asker, politikacı ve 1804-1814 yılları arası ve 1815'te de kısa süreliğine Fransa İmparatoru olan Napolyon Bonaparte Malta adasını İngiltere'ye bıraktı. Oysa adayı 1798'de İngilizlerden kendisi almıştı. 1839'da Çin ile İngiltere arasında 1. Afyon Savaşı başladı. 1920'de 2. Yozgat ayaklanması başladı. 1922'de Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusu Yunan işgali altındaki Nazilli, Alaşehir ve Susurluğa girdi. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Fethi Bey'in 4 Eylül'de İzmir'e gelişinden sonra bazı kişiler gösteri yaparak Cumhuriyet Halk Fırkası binasını ve Anadolu Gazetesi idarehanesini taşıdılar. 1938'de Atatürk vasiyetnamesini yazdırdı. Vasiyet Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimi Osman Selçuk tarafından 28 Kasım 1938'de açıldı. 1945'te Türkiye'de çok partili döneme geçişin ilk partisi olan Milli Kalkınma Partisi kuruldu. 1950'de başvuru fazlalığı yüzünden üniversite giriş sınavı uygulaması başlatıldı. 1955'te İstanbul Sultanahmet'te yeni Adliye Sarayı hizmete açıldı. 1960'da asıl adı Cassius Clay olan ve Müslüman olduktan sonra Muhammed Ali adını alan ABD'li boksör 1960 Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 1963'te 20-21 Mayıs'ta askeri darbe girişiminde bulunan Albay Talat Aydemir Ankara 1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce idama mahkum edildi. 1972'de Filistin'de Kara Eylül Hareketi militanları 1972 yaz olimpiyatları için Münih'e gelen İsrailli sporculara ateş açtı. Bir sporcu hayatını kaybederken biri ağır yaralandı. 9 kişi rehin alındı. Olay Münih katliamı olarak tarihe geçti. 1973'te Devlet Film Arşivinde yangın çıktı. Atatürk'ün tek kopyalı filmleri yandı. 1973'te dünyanın en uzun karayolu tüneli olan İtalya ve İsviçre arasında inşa edilen 57 kilometre uzunluğundaki Gotthard zemin tüneli açıldı. 1991'de Nelson Mandela Güney Afrika'da başkan seçildi. 1991'de ressam Fahrel Nisa Zeyd, 1993'te yazar Samim Kocagöz vefat etti. 2005'te Mandala Hava Yolları'na ait uçak Endonezya'nın Medan kentindeki Polonya Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra düştü. Kazada 149 kişi yaşamını yitirdi. 2012'de Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker şehit oldu. 2020'de gazeteci ve yazar Erbil Tuşalp vefat etti. 2021'de Gine'de askeri darbe oldu. 2022'de Çin'de Luding depremi gerçekleşti. Çin'in Sichuan ili Luding yerleşiminde gerçekleşen 6,6 veya 6,8 büyüklüğündeki depremde 93 kişi yaşamını yitirdi. 423 kişi yaralandı. 25 kişinin kaybolduğu rapor edildi. Ve son olarak 2023'te tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık sevgili dinleyenlerimiz. Aslında gündem programımızın ikinci bölümünün ilk bağlantısında Elazığ ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın İsa Şengül şu anda hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın Nurşen Hanım, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgeniz için söz sizde İsa Bey.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra güney ve batı yönlerden orta kuvvetle eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizimize bağlı il merkezlerinde bugün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ, Tunceli ve Bingöl 34, Malatya 33, Adıyaman 37 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ikinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda efendim. İyi günler. Uzmanlarımızdan Sayın İsa Şengül aktardı son hava tahminlerini. Bölgesi Elazığ ve çevresi için basına gündem programımızda akşam gazetesinden paylaşalım haberler. Tüm suçu ölü oğluna yıktı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmeni katleden İsa Aras Mersin'in babası suçlamaları reddederek oğlundan şikayetçi oldu. Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayla ilgili ilk kez savunma yapan eski polis baş müfettişi Uğur Mersinli, çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez, silahlar çalınmıştı dedi. Mersinli, İsa Aras manifestosunu önceden hazırlamıştır. Sevdiğim için onu poligona götürdüm. Kandırıldığımı hissediyorum. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim ifadelerini kullandı. 15 Nisan'daki saldırı sırasında bazı öğrenciler pencerelerden atlayarak kurtulmuştu. Annenin derdi kiloları alt başlık. Anne Pınar Peyman Mersin'in avukatı, kamuoyunda gereksiz bir baskı var. Anne cezaevinde 12-13 kilo vermiş. Doktor kontrolünde ve hap kullanıyor. Ceza yatamıyor diyerek müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. Mersin'e kadar duramayız sözleri var bir başlıkta. Feribot faciasından kurtulanlar gemi su almaya başladığı zaman uyardıkları mürettebattan bu yanıtı aldıklarını söyledi. Adanalı Sudenaz Sönmez, gemi su alırken uyardığımızda Mersin limanına kadar duramayacaklarını söylediler. Gemi batarken bile sakin olun bir şey yok diyorlardı. İlk terk edenler kaptan ve yedek kaptandı dedi. Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya da kaptanın uyarıları aldırış etmeyerek ben yılların kaptanıyım dediğini anlattı. Gençler pencereleri kırarak hamile bir kadın dahil 7 kişiyi kurtardıklarını ifade etti. Kazadan kurtulanlar aileleriyle buluşmalarında büyük mutluluk yaşadığı deniyor haberde. Silivri'de tutuklanan kaptanlar batan gemiyi suçladı. Her iki haberde 13. sayfada yer buluyor. Bugün akşam gazetesinde sevgili dinleyenler. 28 Şubat'ta kitapları çöpe attılar. Sevgili dinleyenlerimiz, darbecilerin ilk hedefi kütüphaneler başlığıyla veriliyor haber. Haberin detayını Ankara bağlantımızdan sonra paylaşalım. Uzmanlarımızdan Sayın Enver Bayram hattımızda. Günaydın efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgemiz için sözü size bırakalım Enver Bey.
2: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara ve Çankırı 31, Kırıkkale 30, Bolu 29, Zonguldak 27, Düzce 30, Bartın 32 ve son olarak Karabük 34 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de ekip olarak Enver Bey. İyi günler. Ankara ve çevresi için son tahminleri uzmanımız Sayın Enver Bayram bizlerle paylaştı. Devam edelim akşam gazetesinden haberle. 28 Şubat'ta kitapları çöpe attılar. Başkan Erdoğan en utanç verici kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığını söyledi. Bizi köklerimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphaneleri hedef alması boşuna değildir. En son 28 28 Şubat döneminde 500'lü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır diyor. Erdoğan Tophane-i Amire'deki Kitaba Vefa cilt sanatı ve restorasyon sergisini gezerek bilgi aldı. Açıklamaları da burada yapmış sevgili dinleyenler. Kiralık konut müjdesi başlığı var. Bugün akşam gazetesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bakan Kurum, konutlarımızı bitirdik. Son şartlarını bu hafta sunacağımız Sayın Cumhurbaşkanımız kabine sonrası açıklayacak dedi. Yeni parti eski kafa CHP'den yeni partiye geçen Karesi Belediye Meclisi üyesi başörtüsüne dil uzattı. Balo Tıp Fakültesinden Profesör Betül Gözel sosyal medya hesabından CHP ile ilgili paylaşım yapınca yeni partili Ayşe Pınar Yahşi çarşafın içinden ayet paylaşan abla yorumunu yaptı. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir bir kadının başka bir kadını inancı üzerinden hedef alması kabul edilemez dedi. Dayakçı CHP'li istifa etti. Kız arkadaşına şiddet uygulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek görevinden ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa etti. İlk ders Gazze için uçurtma. Okulların ilk haftasında Gazze'li çocuklara destek için katil İsrail'in silah saydığı uçurtmalarla etkinlikler yapılacak sevgili dinleyenlerimiz. Vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı bulunduğu panel adı verilen sistemleri kullanan 31 avukat için gözaltı kararı verildi. 31 avukata köstebek operasyonu başlığıyla veriliyor haber bugün akşam gazetesinde. Türk polisi Robert başlığı var. Logonun üzerinde bugün akşam gazetesinde Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra detayları aktaralım. Uzmanımız Sayın Sercan Kırbaş hattımızın ucunda. Günaydın efendim.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz Antalya ve çevresi için.
3: Tabii aktaralım hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu öğleden sonra Muğla ve Antalya'nın iç kesimleriyle birlikte Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece civarında azalması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı, Antalya kıyı kesimleri güney yönlerden öğle saatlerinde hafif, zaman zaman orta kuvvetli, yağış anında ise yerleri kuvvetli esmesini bekliyoruz. Güncel meteorolojik uyarımız bulunmuyor. Merkezlerimizde beklediğimiz günlük yüksek hava sıcaklıkları da şöyle olacak. Antalya 31, Muğla 34, Isparta 31, Burdur'da da yine 31 derecelik bir sıcaklık bekliyoruz. Denizlerimizde ise rüzgarın güney ve batı öğleden sonra Bodrum Kumcu arasında ise kuzey batı yönlerden 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre civarında olması bekleniyor. Havanın parçalı ve az bulutlu, görüş mesafesinin de iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
0: İyi günler. Hoşçakalın. Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Akşam gazetesinden haberlerle devam edelim. Türk polisi Robert başlığını paylaşmıştık bağlantımız öncesi. Detayı ise şöyle haberin. Oscar'lı oyuncu 1995'te İstanbul polisiyle narkotik baskınlarına katıldığını yıllar sonra doğruladı. Robert De Niro o dönem geldiği Türkiye'de bir proje kapsamında gözlemlediği polislerle baskınlara gittiğini söyledi De Niro. Onlarla dışarı çıktım ama kimlik kontrolü yapmadım. Sadece gözlem yapıyordum dedi. Ünlü oyuncu polis yeleği ve şapkasıyla İstanbul'u turlamıştı. Bilgisi veriliyor haberde. 23 üniversiteye fahiş zamdan inceleme. Yükseköğretim Kurulu ara sınıf ücretlerinde %25 artış sınırına uyulmadığı gerekçesiyle 23 özel üniversite hakkında inceleme başlattı. Galatasaray Devler Ligi öncesinde 5 gollük düelloda Başakşehir'i mağlup etti. Aslan moral depoladı başlığıyla veriliyor. Skor 2-3 sevgili dinleyenler. Son spor haberi Süper Lig'de ilk derbi başlığıyla veriliyor. Akşam gazetesinde yıldız transferlerle şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak derbi maçı sevgili dinleyenlerimiz ve beIN Sports'tan yayınlanacak habere göre. Spor haberleriyle tamamlamış olduk. Akşam gazetesini bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sıradaki gazeteden, Cumhuriyet'ten haberler paylaşmadan önce uzmanlarımızdan Sayın Oğuzhan Kartal'a kulak verelim. Afyonkarahisar ve çevresi için günaydın efendim.
1: Merhabalar Nursel Hanım, günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Merhaba, son tahminler neler? Bizlerle paylaşırsanız seviniriz Oğuzhan Bey.
1: Tabii, hemen aktarıyorum. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, çok bulutlu. Afyonkarahisar'ın güney kesimleriyle denizli çevrelerinin sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli geçeceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar parçalı çok bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 30 derece. Denizli parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 35 derece. Uşak parçalı çok bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 32 derece olarak tahmin ediyoruz. Gün ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte Oğuzhan Bey.
1: Teşekkür ediyorum Nurşen Hanım. Yayınlar.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Afyonkarahisar ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Cumhuriyet gazetesinden haberler var sırada. Seçmenin oyuna kapkaç başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla yerine seçilen Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekilini iptal eden AK Parti, CHP'li 4 meclis üyesinin saflarına kattı. Cumhur adayına destek vermeyen 3 üyenin de gözaltında bulunduğu Üsküdar'da AK Parti bugünkü başkan vekilliği seçiminde kritik sayıya ulaştı. Yeni parti lideri Özgür Özel, Üsküdar'da iktidarın oyunlarıyla ortaya çıkan tabloya sert tepki gösterdi. 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimde Üsküdar'a çökecekler ifadesini kullanan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "O zaman seçimler niye yapılıyor?" sözleriyle yüklendi. Özel, "Bunu her yerde anlatacağız." dedi. Trakya bölgesinde yurttaşlarla buluşan yeni parti lideri Özel, 107 yıl önce yapılan Sivas Kongresi'ni anarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti sonuna kadar savunacaklarını söyledi. Savunma yaptı. Alt başlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki savunmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanıkların avukatları Enes Ermaner ve Hüseyin Ersöz ifade verdi. Avukatlar açıklamalarının meslek faaliyeti kapsamında olduğunu vurguladı. Revizyona MHP freni bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı üzerinden tek adam sisteminde değişikliğe MHP'nin sıcak bakmadığı ifade ediliyor. MHP lideri Bahçeli, sistemin seçim ve siyasi partiler mevzuatıyla tahkimini istiyor. CHP'de şiddet arındırması, CHP yönetimine mutlak butlan kararıyla giren ve seçilmiş yöneticileri arındırma programının mimarlarından Berhan Şimşek, parti yöneticiliğinden istifa etti. Şimşek'in kadına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı. Gökçek'ten adliyeye sakızlı giriş, yurt dışındaki şirketlere para aktardığı iddiasıyla soruşturma açılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifade verdi. Adliyeye sakız çiğneyerek giriş yapan Gökçek'in ağız kurulunu gidermek istediği ileri sürüldü. Savcılık ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni dosyalar istedi. Mizaha 9 yıla kadar hapis istemi, tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Göktaş için 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya dek hapis cezası istendi. Önlük kılavuzu tepkisi, gerçek sorunlara odaklanın başlığı var. Detay şöyle: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen önlüğü kılavuzunu hazırladı. Uygulamayı yargıya taşıyacaklarını açıklayan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, keşke öğretmenin okulda uğradığı şiddeti önlemek için önlüğün cebinin santimetresi kadar ayrıntılı bir çalışma yapılsaydı tepkisini gösterdi. 12. Temsili Yörük Göçü bir başlık. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 12.si olan Temsili Yörük Göçü düzenlendi sevgili dinleyenler. Zam 2 ayda eridi. Memur ve emeklilerine Temmuz'da verilen %7'lik artışın yarısı gitti. Enflasyon, memur ve emeklilerin Temmuz'da aldığı %7'lik zammın yarısını 2 ayda eritti. Gelir kaybının büyümesiyle ek zam talebi yeniden gündeme gelirken, emekçiler enflasyon karşısında buharlaşan farkın ücretlere yansıtılmasını istiyor. İktidardansa bu taleplere yönelik yeni bir adım yok deniyor. Mustafa Çakır'ın haberi 9. sayfada veriliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde. Alacalı plajında seyir bir başlık. Novorossiyski limanı açıklarında uğradığı insansız hava aracı saldırısı sonrası sürüklenerek Şile kıyısında karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisi yurttaşların ilgisini çekiyor. Son bir haber paylaşalım. Atina gerilimi yükseltiyor. İsrail'le yaklaşık 3 milyar avroluk savunma antlaşması imzalayan antlaşmasına imza atan Yunanistan Başkanı Kyriakos Mitsotakis'ten Türkiye'ye "Bizimle iyi geçinin çıkışı geldi." Mitsotakis, İsrail'le yapılan Aşil Kalkanı anlaşması konusunda dış önerileri kabul etmeyeceklerini söyledi. Bu haberle noktalamış olduk Cumhuriyet gazetesini sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bir bağlantımız olacak mı diye teknik yönetmenime dönüyorum. Şarkı arası vereceğiz. Ardından bağlantımız olacak. Köfün şimdi radyolarınızda, şarkıyı dinledikten sonra basına gündem programımız devam edecek efendim.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri paylaşmadan önce Trabzon ve çevresi için hava tahminlerini alalım uzmanlarımızdan. Sayın Ercan Çölemen bizlerle. Günaydın efendim.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Son değerlendirmeler neler, bizlerle paylaşırsanız seviniriz Ercan Bey.
1: Tabii ki de, hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geceye tahammül edilmekte. Yağışların Akdeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerden orta yer yer kuvvetlenecek. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları ise şu şekilde olacak. Trabzon 28, Artvin 24, Giresun 28, Gümüşhane 27, Rize 28 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Ercan Bey.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Trabzon ve çevresi için son tahminleri aldık. Hürriyet gazetesinden paylaşalım haberler. Hiç uğraşma, sen de suçlusun başlığını atmış gazete bugün manşetine. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersin'in öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli'nin fail diye nitelediği oğluna yönelik sözleri şaşkınlık yarattı. Olası kasla öldürme ve yaralama suçlarından 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli şunları söyledi. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ama dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben de şikayetçiyim, diyor. Okulda suçlayan Mersinli, okul saldırısı yapacağını tahmin eden kamu görevlilerinin neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Manifestosunu önceden hazırlamış, onu poligona silah sevgim için götürdüm. Kandırıldığımı hissediyorum, dedi. Kendisi, eşi ve kızlarının psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Mersinli, oğlumu neden götürmeyeyim? Kimse acil demedi, savunması yaptı. Oğlunun oynadığı bilgisayar oyunlarını normal oyun olarak gördüğünü belirten Uğur Mersinli, WhatsApp profilindeki ABD'li saldırgan Elliot Roger'ı çizgi film karakteri sandığını belirtti. Erdoğan'dan kitaplara vefa. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de, insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır. Hayata ve tarihe kökleriyle tutunur. İşte biz millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır, diyor sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, Exim Holding'in 40. yılı nedeniyle açılan sergideki yeniden hayata döndürülen kitapları yakından incelediği bilgisi veriliyor haberde. Kayseri ve çevresi için son hava tahminlerinde sıra uzmanımız Sayın İsmail Memiş bu kez hattımızın ucunda. Günaydın efendim.
2: Günaydın hocam, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım Kayseri ve çevresi için.
2: Tabii. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık hava önümüzdeki günlerde de devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esiyor. Kayseri'de bugün 30 derecelik maksimum sıcaklık var. Kırşehir'de 29, Nevşehir'de 27, Sivas'ta 28, Yozgat'ta 24 derecelik sıcaklıklar bekliyoruz maksimum olarak. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz İsmail Bey.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: İyi günler, hoşça kalın. Kayseri ve çevresi için son tahminler böyleydi. Devam edelim. Hürriyet gazetesiyle Gökçek ifade verdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla ilgili ifade verdi. Ankara Adliyesi'nde 2 saat kalan Gökçek çıkışta şu açıklamayı yaptı. Savcılığa ifade verdim. Soruşturmanın gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey beklemeyin. Savcılığın araştırması bitecek, neticeyi alacağız. Televizyonlarda bol bol konuşacağız. Gökçek konuşmayan adam değildir, diyor açıklamasında. Çok şey bilen seyis bir başlık. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'u hayattayken son öldüğünde ilk gören kişi olan ve şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan seyis Rıfat Kadirov soruşturmadaki en kilit isim. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre o dönem bütün şüphelileri üzerine çeken Türkmenistanlı Kadirov hem polise hem savcıya ifade verdi. Ancak savcılık Denizolgun'un ölümüne takipsizlik kararı verince Kadirov hakkındaki soruşturma düştü. Türkiye'de kaçak bulunduğu ortaya çıkan Kadirov, Ocak 2023'te Türkiye'yi terk edip ülkesine döndü. Ahmet Arif Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulundu. Rıfat Kadirov hakkında 2028 yılına kadar Türkiye'ye giriş yasağı konuldu, deniyor haberde. Doktor Demirkol yalan tanıklıktan tutuklandı bilgisi de veriliyor haberde. Türk Hava Yolları'nda rota en büyük yüz. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur, şirketi dünyanın en değerli 100 markası arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Genel Müdürü Olmuştur'un verdiği bilgiye göre bugüne kadar hiçbir havayolu şirketi en büyük 100 marka arasına giremedi. Dünyanın en değerli havayolu şirketi bile 120'li basamaklarda. Hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu belirten Olmuştur, dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz, dedi. Ahmet Olmuştur, hacim ve değer odaklı büyümeye ağırlık vereceklerini söyledi açıklamasında. Gözaltı varken seçim olmaz sözleri var bir başlıkta. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mevcut şartlar altında İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin yenilenecek olmasına tepki gösterdi. Çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız. 3 belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Pazara kadar tutacaklar. Cumartesi günü seçim yapılacak. 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar'da kapkaç yapacaklar. Milletimize şikayet ediyoruz, diyor Özgür Özel. Tekirdağ'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Esnafı ziyaret etti. Üsküdar'daki seçime ilişkin sorulara yanıt verdi sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Üsküdar'da seçim günü. İstanbul Üsküdar'da bugün belediye başkan vekili seçilecek. Oylama saat 10'da başlayacak bilgisi veriliyor. Özgür Özel'in açıklamalarının hemen altında. Son telefon bağlantımızı Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanlarımızdan Sayın Mensuri Topçugil hattımızda. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde Mensuri Bey.
3: Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Bayburt'ta 28, Erzincan'da 31 ve Ardahan'da 23 derece olarak beklenmektedir.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi günler. Hoşçakalın. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son telefon bağlantımız oldu. Son haberleri paylaşalım. Domuz böbreğiyle 271 gün Amerika Birleşik Devletleri'nde genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbrek Tim Andrews'a nakledildi. Böbrek 271 gün boyunca görevini yaptı. Andrew bu süre boyunca diyalize girmedi. Böbrek işlevini kaybedince çıkarıldı ve insan böbreği nakledildi. Bu vaka hayvandan insana yapılan böbrek naklinin en başında başarılı örneği oldu. 66 yaşındaki Tim Andrews 9 ay boyunca domuz böbreğiyle yaşadı. Son bir haberi paylaşalım. Spor haberi: Haydi kızlar, final size yakışır başlığıyla veriliyor. Amili kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan'la karşılaşıyor. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak. 8. kez yarı finale kalan ve son şampiyon unvanıyla parkeye çıkacak olan Atatürk'ün kızları rakibini yenerse tarihinde 4. kez finale yükselecek ve şampiyonluk için yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Veda vakti geldi Basına Gündem programımızda. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere efendim. Güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Bir başka Basında Gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Eylül Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer

Ve ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına. Marmara Denizi, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından son iki ayda terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Dijital güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Duran, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, finansman, eleman temini ve dezenformasyon amacıyla kullanmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda Rusya adli makamlarınca nitelikli dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Rusya'ya iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi. Antalya'da sosyal medyada suç örgütlerini överek yöntemlerini meşru gösterip teşvik edici paylaşımlarda ve söylemlerde bulunduğu iddia edilen 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 338 gram kokain, 61 ayrı paket halinde esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 6 katlı otelin 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçrayan ve binanın dış cephesini de kaplayan yangında üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Adana'da polis ekipleri tarafından helikopter ve drone destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 1594 polisin katılımıyla düzenlenen uygulama kapsamında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı. 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 71 araç sürücüsüne yaklaşık 1 milyon 95 bin lira ceza kesildi. İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

0: edilen 8 iş yerine para cezası verildi. Ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 21 kişiye de toplam 37.044 lira ceza uygulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova'yı pazar günde Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan diplomatik ekiple bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve müzakerelere hazırlandıklarını belirten Zelenski, ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde ulaşabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız. Hava saldırısı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin ziyareti boyunca Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmesi gerekir ifadelerini kullandı. Ve spor, A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. 6 Eylül Pazar günü yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Osmaniye çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 derece, Hatay, İskenderun, Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30, Mersin, Anamur ve Antalya, Finike'de 29, Antalya, Kaş'ta 28 derece, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 27, Muğla, Datça, Rize, Artvin, Hopa ve Muğla, Bodrum'da 26, Giresun, Kastamonu, İnebolu, Van, Gevaş, Akdamar, Feneri, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Çanakkale, Samsun, Atakum bölge ve Aydın, Kuşadası'nda 25 derece. Balıkesir, Ayvalık, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, İzmir, Dikili, Sinop, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Van, Tuşba, Liman, Ordu, Altınordu ve Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri'nde 24, Düzce, Akçakoca, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri, Bitlis, Tatvan, Liman ve Bitlis, Adil, Cevaz, Liman'da 23 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

0: doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından son iki ayda terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Dijital güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Duran, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, finansman, eleman temini ve dezenformasyon amacıyla kullanmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda Rusya adli makamlarınca nitelikli dolandırıcılık suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Rusya'ya iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

0: İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 6 katlı otelin 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçrayan ve binanın dış cephesini de kaplayan yangında üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yaralanan 12 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Adana'da polis ekipleri tarafından helikopter ve drone destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 1594 polisin katılımıyla düzenlenen uygulama kapsamında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı. 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 71 araç sürücüsüne yaklaşık 1 milyon 95 bin lira ceza kesildi. İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada usulsüzlük yaptığı tespit edilen 8 iş yerine para cezası verildi. Ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 21 kişiye de toplam 37.044 lira ceza uygulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova'yı, pazar günü de Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan diplomatik ekiple bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve müzakerelere hazırlandıklarını belirten Zelenski, ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde ulaşabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız. Hava saldırısı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin ziyareti boyunca Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmesi gerekir ifadelerini kullandı. Ve spor, A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşın, sen çıkmıyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak.

0: misin Şahol? Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun be Tövbe, bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 20 derece, Atina az bulutlu ve açık 35, Belgrad parça bulutlu 35, Berlin parça bulutlu 20, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Londra parça bulutlu 23, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris çok bulutlu 25, Priştine az bulutlu 34, Roma az bulutlu 31, Saraybosna az bulutlu 35, Sofya parça bulutlu 31, Tiran az bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Zürih çok bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32 derece, Aşgabat parça bulutlu 33, Astana parça bulutlu 26, Bağdat az bulutlu ve açık 45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bişkek parça bulutlu 24, Duşanbe parça bulutlu 31, Kabil az bulutlu 29, Kerkük az bulutlu ve açık 42, Kuveyt az bulutlu 37, Medine az bulutlu ve açık 46, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 35, Taşkent parça bulutlu 32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Montreal parça bulutlu 21, New York parça bulutlu 27, Sydney az bulutlu 25 ve Washington parça bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 31 derece, Frankfurt çok bulutlu 24, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcaali az bulutlu 31, Köln çok bulutlu 22, Komrat parça bulutlu 32, Köstence parça bulutlu 30, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Podgorica az bulutlu ve açık 35, Selanik az bulutlu 32, Şumlu az bulutlu 30, Taraklia az bulutlu 31, Balkaneş az bulutlu 32, Zenitsa parça bulutlu 34, Gazimogosa az bulutlu 32, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Denizli Baklan'da 57 kilogram, Giresun Yağlıdere'de 29, Ordu Ümye'de 21, Trabzon Of Fidanlık ve Artvin Şavşat'ta 20 kilogram, Ardahan ve Rize Fındıklı Yenişehitli Köyü'nde 19, Uşak Banaz Baltalı Köyü'nde 14 ve Burdur Elikli mevkiinde 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde bugün yapılması planlanan başkan vekili seçimi belediye meclisinde salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Belediye meclisi meclis birinci başkan vekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda saat 10'da toplandı. Aral yoklamanın ardından salonda 22 meclis üyesinin bulunduğunu belirterek toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah 9'a erteledi. Mecliste oylamanın yapılabilmesi için 23 üyenin salonda bulunması gerekiyordu. CHP ve yeni parti gruplarının gözaltında bulunan belediye meclis üyelerinin de oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla seçime katılmama kararı aldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı. 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayına ilişkin toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aile ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yapılacak vergi kesintisiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararla para piyasası fonlarıyla ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara daha önce %0 olarak uygulanan tevkifat oranı %10'a yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dijital ortamda gerçekleştirilen ekonomik ve ticari faaliyetlerin vergi güvenliği kapsamında izlenmesine yönelik bildirim yükümlülüklerinin kapsamı genişletildi. Resmi gazetede bugün yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yalnızca elektronik ticaret değil, internet üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri de kapsam içine alındı. Düzenleme kapsamında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının yanı sıra aracı hizmet sağlayıcılar, erişim ve içerik sağlayıcılar, diğer sağlayıcılarla sosyal ağ sağlayıcıları da bildirim yükümlülüğüne tabi tutulabilecek. Özellikle internet üzerinden verilen taşınır ve taşınmaz satış ve kiralama ilanlarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine bildirilmesi zorunlu olacak. Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ndeki Hark Adası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre gemi sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta 4 füzeyle hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle son iki günde 1790 ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

0: İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Kobani Stadı'nda saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta oynanacak lig maçları öncesinde gemi kazalarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Dursunbey-Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş olun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacak. 6 Eylül Pazar günü yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Hatay ve Osmaniye çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin yer yer altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: İklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Doğanın egemen gücü değil, gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda kadınlar tarafından yakılan türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Semra Alagöz'den dinleyeceğimiz Erzurum'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü TRT Yöre ekibinden derlemiş. Ne güzel oğlan, gözleri ceylan, gel gidelim bize.

Sırayı Gülşen Bütün'den dinleyeceğimiz Sivas Şarkışla'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan repertuara kazandırmış. Karşıdan karşıya her geden oğlan, belinden yağlım düştü gördün mü? Seninle beni uygun söylerler, aramızda

Sevgili dinleyenlerimiz, kadınlar tarafından yakılan türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Yöre ekibinden alınan ve Mustafa Gece Yatmaz tarafından derlenen Çankırı Çerkeş türküsünde Arzu Aldemir'i dinleyeceğiz. Oğlan adın İsmail.

Sıradaki türkümüz İç Anadolu yöresinden. Bu Ankara türküsünü Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğiz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Necmettin Pala'dan repertuar kazandırmış. Oğlan kolun sallama, gafile boş yere yalvarma. Bey babam beni sana vermiyor.

Emine Koç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle programımız devam edecek. Bu Bursa Bilecik türküsünü Muzaffer Sarı Sözen, İbrahim Tarık Çakmak'tan derlemiş. Ayoğlan tatar mısın? Şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın?

Kadın ağzı türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken TRT Müzik Dairesi'nin Süleyman Sökmen'den derlediği Yozgat türküsünü Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer, benim ince belime yakışır gümüş kemer.

Sevil Korurer'den dinleyeceğimiz Antalya Akseki'den bir türkü var sırada. Bu türküyü Durmuş Yazıcıoğlu, Ali Çatlı ile Mehmet Pankır'dan derlemiş. Estirir oğlan, estirir. Üç toptan şalvar kestirir. Küçük kız büyüğünü bastırır.

Kadın Hazı Türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Burhan Gökalp, Yağcıoğlu Fehmi Efe'den repertuara kazandırmış. Kaya'da gezen oğlan, edası güzel oğlan, beni sana vermezler, sarı altın kazanırlar.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda kadınlar tarafından yakılan türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Nursaç Doğan Işık'tan dinleyeceğimiz Kars türküsüyle noktalayacağız. Bu türküyü Muazzez Turing yöre ekibinden derlemiş. Mahleden geçen oğlan, beni yar seçen oğlan, başkasına sözüm var, dönemem inan oğlan. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 13.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 5 Eylül Cumartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 6 Eylül Pazar günü Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara Denizi, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeyde

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde bugün yapılması planlanan başkan vekili seçimi belediye meclisinde salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Belediye meclisin birinci başkan vekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda saat 10'da toplandı. Aral yoklamanın ardından salonda 22 meclis üyesinin bulunduğunu belirterek toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah 9'a erteledi. Mecliste oylamanın yapılabilmesi için 23 üyenin salonda bulunması gerekiyordu. CHP ve yeni parti gruplarının gözaltında bulunan belediye meclis üyelerinin de oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla seçime katılmama kararı aldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı. 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayına ilişkin toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aile ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Para piyasası fonlarından elde edilen kazançlara yapılacak vergi kesintisiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararla para piyasası fonlarıyla ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara daha önce %0 olarak uygulanan tevkifat oranı %10'a yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dijital ortamda gerçekleştirilen ekonomik ve ticari faaliyetlerin vergi güvenliği kapsamında izlenmesine yönelik bildirim yükümlülüklerinin kapsamı genişletildi. Resmi gazetede bugün yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yalnızca elektronik ticaret değil, internet üzerinden gerçekleştirilen alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri de kapsam içine alındı. Düzenleme kapsamında elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının yanı sıra aracı hizmet sağlayıcılar, erişim ve içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılarla sosyal ağ sağlayıcıları da bildirim yükümlülüğüne tabi tutulabilecek. Özellikle internet üzerinden verilen taşınır ve taşınmaz satış ve kiralama ilanlarına ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine bildirilmesi zorunlu olacak. Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ndeki Hark Adası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre gemi sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta 4 füzeyle hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleriyle Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle son 2 günde 1790 ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Kobani Stadı'nda saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta oynanacak lig maçları öncesinde gemi kazalarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk

Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ila 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Dursunbey Harmancık Devlet yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Dursunbey Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 20 derece, Atina az bulutlu ve açık 35, Belgrad parça bulutlu 35, Berlin parça bulutlu 20, Helsinki sağanak yağışlı 17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Londra parça bulutlu 23, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris çok bulutlu 25, Priştine az bulutlu 34, Roma az bulutlu 31, Saraybosna az bulutlu 35, Sofya parça bulutlu 31, Tiran az bulutlu 34, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Zürih çok bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32 derece, Aşgabat parça bulutlu 33, Astana parça bulutlu 26, Bağdat az bulutlu ve açık 45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bişkek parça bulutlu 24, Duşanbe parça bulutlu 31, Kabil az bulutlu 29, Kerkük az bulutlu ve açık 42, Kuveyt az bulutlu 37, Medine az bulutlu ve açık 46, Mekke az bulutlu ve açık 41, Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu 35, Taşkent parça bulutlu 32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 34 derece, Kahire az bulutlu ve açık 37, Melbourne gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Montreal parça bulutlu 21, New York parça bulutlu 27, Sydney az bulutlu 25 ve Washington parça bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 31 derece, Frankfurt çok bulutlu 24, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcaali az bulutlu 31, Köln çok bulutlu 22, Komrat parça bulutlu 32, Köstence parça bulutlu 30, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Podgorica az bulutlu ve açık 35, Selanik az bulutlu 32, Şumlu az bulutlu 30, Taraklia az bulutlu 31, Balkaneş az bulutlu 32, Zenitsa parça bulutlu 34, Gazimovasa az bulutlu 32, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan ve sunan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan, bu haftada uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Belgin. Kendisi odyoloji uzmanı olan hocamızla müziğin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Hocam bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben Hacettepe Üniversitesi'nin neredeyse üniversitenin doğuşundan beri olan öğrencilikten işte şu andaki öğretim üyene kadar gelen eskilerinden bir tanesiyim. Çok uzun yıllardır kulak burun boğaz ana bilim dalında odyoloji bölümünde asistanlıktan başlayıp öğretmeye, profesörlüğe kadar geldim. Şu anda da işitme, konuşma, ses ve denge ile ilgili bozukluklar uzmanlık alanımdır. Bunlarla ilgili göreve devam ediyorum. Hocalık yapıyorum, hasta bakıyorum, şarkı söylüyorum.
1: Yani. Evet hocam. Evet,
2: hobilerimden bir tanesi de müziktir. Özellikle bizim klasik Türk müziğimizin yani çok nüanslarını çok iyi izleyen ve hep kaliteyi korumaya çabalayan neferinden bir tanesiyim diyebilirim.
1: Evet, ben sizi konserlerinizde de dinleyip hayran olmuştum hocam.
2: Çok teşekkür ederim.
1: O diklere hocam nasıl zor sanat müziği eserlerini söylüyor diye. Değerli hocam, müziğin çocuk gelişimindeki etkilerini seçerken tabii sizin odyolojideki bu kadar geniş yelpazenizi baz aldık. Hem de dinleyenlerimize, çocuğu olan dinleyenlerimize yol göstermeyi hedefledik. Hemen sormak istiyorum, neden müzik?
2: Şimdi özellikle bebek çocuk gelişiminde beyindeki bağlantı noktalarını sinirlerin gelişebilmesi için yiyecekten sonra yani anne sütünden işte karbonhidrat protein beslenmeden sonra insan kulağını uyaran en önemli insan beynini uyaran en önemli etken müziktir. Müzik niye müziktir diye sorarsanız çünkü müzik bir estetiktir.
1: Evet. Peki hocam müzik estetiktir. Çok çeşitli müzikler var. Ne tür müzik diye sormak istiyorum o zaman.
2: Şimdi bakınız müziği tanımlarken aslında nota sistemini esas almak lazım. Pisagor dediğimiz bir Yunan bilim alimi var. Bundan 2500 sene önce yaşamış. Ve o zaman müziği tanımlamıştır. Dünyada cisimler hareket ederken çok özel hareketler yapar. İşte bu müziktir demiş. Yani müzik dediğimiz nota sistemi aslında matematiksel bir işlemdir. Bu matematiksel işlem insan kulağının koklea dediğimiz, salyangoz dediğimiz iç kulağının içerisinde bulunan rezonatör organlarla eşdeğer bir yapıdadır. Yani bildiğimiz do, re, mi, fa, sol, la, si, do aslında matematiksel olarak zaten büyük güç yaratıcı tarafından inşa edilmiştir.
1: Evet.
2: Yani o insanlara sunulmuş bir lütuftur bence. Ses sistemi. Ve bu ses sistemi içerisinde şarkılar oluşturulmuştur. Ritim konmuştur, melodi konmuştur ve insanın duygularını en güzel anlatabilecek bir estetik sanat yaratılmıştır.
1: Evet.
2: Ama aslı bundan yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesine giden bir işlemlemedir bu.
1: Evet hocam, notanın keşfi de herhalde yazının keşfi kadar önemli bir şey olsa gerek değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii ki son derece önemli. Onu diyorum, müzik matematiktir aslında.
1: Evet.
2: Hani hangi müzik derseniz, neden müzik derseniz, bu matematiksel işlemin dışına çıkmayan müziktir. İşte klasik Batı müziği, klasik Türk müziği, evet. Halk müziğimiz, halk müziğimizin güzel ezgileri.
1: Evet.
2: Yani bunun dışına çıktığınız zaman matematiksel işlem yok olur. Çünkü tamamıyla bir logaritmik bir gidiş vardır. Hem evet. Şiddette hem de frekansta. Yani sıralı bir gidiş değildir bunlar. Her frekansın majör dediğimiz ana sesle diğer diyezler, bemoller hep belirli rakamsal değerlerdir. Bunlar da zaten majör minör makamları doğurmuştur. Türk müziğinde de 560'a yaklaşan bir sistematik ses dizisini oluşturmuştur.
1: Evet.
2: Bunun dışında olmayan müzikleri dinlemek gerekir ki kulak ve beyin bunu ister. Çünkü bu diziyi ister. Bu dizinin dışına çıktığınız zaman, tek düze kaldığınız zaman sinirlerin hepsi uyarılmayacağı için beynin yeteri kadar gelişmesi mümkün olmaz. Biz buna nörel maturasyon diyoruz. Nörel evet. maturasyon sinirlerin olgunlaşması. Vaktimiz varsa kısaca bahsetmek
1: tabii
2: isterim.
1: Tabii hocam, çok memnun oluruz.
2: Anne karnında çocuk daha 5 haftalıkken, daha 5 haftalıkken, 1,5 ayını doldurmamış, 100 milyar sinir hücresi oluşur beyinde. Daha beyin de yoktur. Düşünün, yani 1,5 santimetrelik
1: evet.
2: bir fetusun beyin semisfer dediğimiz, korteks dediğimiz kısımlarında 100 milyar sinir hücresi meydana gelir. Bu 100 milyar sinir hücresi hem gıdayla beslenir hem de uyarıyla beslenir. Yani dışarıdan gelen uyarı nedir? Müziktir.
1: Müziktir.
2: Müziktir. Onun için diyoruz, anne karnında çocuğun işitme sistemi 6,5-7 aylıkken tamamlanır. Doğmadan 2 evet. ay önce zaten çocuk normal duymaya başlar.
1: Çok güzel.
2: Bazı ufak tefek detaylar hariç. O zaman biz eğer bu çocuğa bu sistematik dediğim müziği sistemli bir şekilde zamanını ayarlayarak dinletebilirsek, sinirlerin gıdası gibi, dediğim gibi anne sütü gibi, su gibi, onların etkileşimine katkıda bulunarak sinirlerin görev almasını, büyümesini, gelişmesini sağlar. Çok uyarılmayan güzel. Bir sinir, uyarılmayan bir sistem kendisini yok eder. Bu uyarı da tek düzgün işitsel uyarıdır.
1: O zaman hocam, müziğin beyin gelişimi üzerine de ciddi etkileri var, değil mi?
2: Tabii, kesinlikle. Müzik bunlardan ve beyindir. Mı? Mesela benim çalışmam evet. hep o yöndür. Müzik ve beyin. Yani bu sistematik müziğe, matematiksel müziğe, çok sesli müziğe veya bizim çok güzel kalıplanmış, hı hı. çok güzel sistematize edilmiş makamsal müziğimize ilgi duyan, bunları çok küçük yaştan itibaren dinleyen beyinler, kulaklar dinlemeyenlerden mutlaka çok daha farklıdır.
1: Evet.
2: Besindir yani bu. Sinir uyarıcı bir besindir.
1: Şöyle diyebilir miyiz hocam, o zaman müzikle uğraşanların beyin gelişimleri daha farklıdır.
2: Kesinlikle. Yani evet. işitme sistemindeki hassasiyet artar. İşitme sisteminin uyarıya bağlı olarak beyinde uyardığı sinirlerin hepsi faaliyetlerini yükseltirler, arttırırlar. Diyelim ki bir parmaklık borudan su akmasıyla iki parmaklık borudan su akması gibi düşünün evet. siz bunu. Müzik dinlemeyen, müzikle ilgilenmeyen, ritim algısı olmayan, melodi algısı olmayan, bunlardan uzak kalan bir kişinin taşıyıcı sinir sistemi gelişemez. Dumura uğrar. Evet. Ama bebeklikten itibaren bu uyarıları alan, bunları dinleyen, ritim algısı, müzik algısı, melodi algısı, bunların bellekte yerleşim oranları kişiyi çok daha üstün bir beyin yapısına götürür.
1: Evet. Hocam, bir soru not almışım. Hemen size onu sormak istiyorum. Buyurun. Şarkı söylemek enstrüman yerine geçer mi?
2: Ben şöyle bir şey söylüyorum. Şarkı söylemek beynin duşudur. Yani şarkı söyleyen insan eğer tozlanmış, yorulmuş, kirlenmiş olan bir beynini yıkar. Onun için şarkı söylemek enstrümandan çok daha ötedir. Sanatların en zoru nedir biliyor musunuz? Sanatların en zoru şarkı söylemektir. Çünkü ressam tuvali eline alır, fırçayı da alır, istediği boyar, beğenmediğin üzerine çizer, başka renk atar üzerine.
1: Evet.
2: Ama şarkı söyleyen bir kişi hatasını yaptığı zaman, yanlış söylediği zaman geri dönme şansı yok. Yani şarkı söylerken insan bütün bedenini kullanır. Soluk alacaksınız.
1: Evet.
2: Ses üreteceksiniz. Bellekten bilgiyi çağıracaksınız.
1: Evet.
2: Dilinizi kullanacaksınız, dudağınızı kullanacaksınız, bedeninizi kullanacaksınız, duygunuzu kullanacaksınız. Ve o kadar kompleks bir beyin olayıdır ki şarkı söylemek. Onun için kitaplar öyle yazar. Şarkı söylemek sanatların en zorudur. Enstrüman çalmaktan da mükemmel bir eylemdir sanat adına.
1: Şarkı söyleyenler şimdi birden kulak kabartıp çok mutlu olacaklar hocam.
2: Bence de.
1: Çünkü ne yaptığımızı bilmiyormuşuz hakikaten.
2: Evet,
1: siz dinleyince.
2: Şarkı söylemek sanatların en zorudur. Yani yerinde söylemek, doğru söylemek.
1: Peki tabii. Enstrüman yerine geçiyor mu? Ya da bir enstrüman kabul edilebiliyor
2: şimdi
1: mu?
2: Şimdi şöyle, enstrüman dediğimiz zaman tabii ki müzik kulağı, müzik beyni ama bir de ince motor el hareketleri gerekiyor. Trompet de çalsanız, bateri de çalsanız, gitar da çalsanız,
1: evet.
2: hangi enstrümanı çalarsanız çalın, el hareketlerinin çok ince motor, nota bulmak gibi bir özelliğin olması lazım. Bunların arasındaki aralıkları hiç şaşırtmadan saniyesinde yerinde ifade etmek lazım. Enstrüman çalmanın insan beynini geliştirme açısından soruyorsanız şarkı söylemekten daha önde geldiğini söyleyebilirim size.
1: Evet, onu soracağım zaten hocam sizi hazır yakalamışken. Enstrüman çalanlarda beyin farklılıkları var mıdır diyeceğim.
2: Kesinlikle vardır. Bakın şimdi sağ elini kullananlarda lisan, düşünce ve diğer matematiksel işlem sol hemisfer dediğimiz kafanın ön tarafındadır. Frontal lob dediğimiz. Sol elini kullananlarda da bu sağdadır. Lisan.
1: Evet.
2: Müzik, estetik, sanat algısı da aynı taraftadır. Sağ elini kullananın sağında, solun solundadır. Geneldir, dominanttır. Her ikisi de çalışır da.
1: Evet.
2: Bir melodinin sözel yapısı, ritmik yapısı bir hemisfere gider. Diğer ögeleri de diğer hemisfere gider. Konuşmada da böyledir. Bu konuşmanın aksanı, vurgusu, gramer yapısı bunlar tamamıyla sol hemisferdedir. Ama bunun içindeki melodi, konuşmanın içerisindeki estetik, bunun içindeki duygu, ritim de sağ hemisfere gider. Bu iki hemisferdeki bilginin birleşmesi lazım. Bu iki hemisferi, iki tane kafa yarım küresini birleştiren ortada corpus callosum diye bir sinir ağı vardır. Biz beyin cerrahları ameliyat ederken belki de bunları görüyorsunuzdur yani. Corpus callosum dediğimiz sinir ağı ne kadar güçlü olursa iki hemisfer arasındaki, iki beyin arasındaki iletişim o kadar hızlı olur. Bakın yapılan çalışmalar var. 7 yaşından önce piyano çalanlarda bu corpus callosum dediğimiz iki yarım küreyi birleştirici sinir ağı %15-%20 daha kalın, daha gelişmiş. Yani transferler çok daha hızlı.
1: Evet.
2: Transferler çok daha kolay. Çok çabuk anlıyor, çok çabuk cevap veriyor. Çok çabuk çözüyor problemi. Zekayı da etkiliyor tabii bu aynı şekilde. Bir de enstrüman çalmanın diğer bir şeyi de lisan algısı ve lisan ifadesiyle konuşma, ki insan bunu ancak 4 yaşında iki fiilli cümle kurabilecek düzeye geliyor. 4 yıl sonunda ancak anlaşabiliyor.
1: Tabii.
2: Sağ el veya sol el, bunlardan birisinin dominant olması lazım. Yani ince motor hareketi olacak. Yemeği sağ eliyle yiyor ama sol aksa sol eliyle yiyor. Veya bıçak tutuşu, dikiş dikişi, her şeyi. Ha, sağ veya sol hiç önemli değil. Toplumda işte %94-95'i sağ elini kullanır, %5'i sol elini kullanır. Ama hemisferler arasındaki lisan ilişkisi ters de bu sefer. Bununki sağ geçer, bununki sol geçer. Eller değiştiği için.
1: Evet. Hı.
2: Piyano çalan bir kişi her iki elini de çok hassas kullanmayı öğrendiği için bunlardaki beyin gelişimi o nedenle daha fazla oluyor. Enstrüman çalan bir kişi elini ne kadar ince motor beceri kazandırırsa, ki enstrüman bunu en iyi yapan, grafik yapmak, çizmek, resim çizmek, el becerileri, bunlar da katkı. Ama enstrümandaki incelik çok daha fazla. Onun için enstrüman çalan bir kişinin elindeki manipülasyonlar ne kadar becerikli, ne kadar mükemmelse beyindeki algı da o kadar, gerek konuşma açısından gerek öğrenme açısından o kadar önemlidir. Bazı çocuklar vardır bize gelir hasta olarak. Çocuk 5 yaşına gelmiş konuşmuyor hala. Bir türlü algılayamıyor, algıladığını ifade edemiyor. Çok kompleks bir beyin fonksiyonu bu.
1: Evet.
2: Bir bakıyorsunuz sağ elini de yeteri gibi kullanamıyor, sol elini de yeteri gibi kullanamıyor. İnce motor beceri her ikisinde de yok. O zaman beyinde de ince ayırım yapılamıyor. Yani el
1: evet.
2: becerisiyle beyindeki lisan algısı, konuşma ve müzik kalite arasında çok direkt bir ilişki var. İşte enstrüman hem beyni işitsel yönden müzik olarak eğitiyor, hem de ellerinizin beceri kazanmasından dolayı yine beyindeki sinir yapısını besliyor.
1: Evet. Hocam öyle güzel anlatıyorsunuz ki daldım gittim ben resmen.
2: Vakti aşmayayım.
1: Yok eğer hocam ki vaktimiz daha çok. İnanın ben de çok mutluyum geldiğiniz için.
2: Sağ olun.
1: Hocam acaba bu müzikle uğraşırken diksiyonun önemi var mı?
2: Tabii ki var. Tabii ki var. Şarkı nasıl söylenir bir kere, her şeyden önce o. En üst düzey duygu ifade eden bir eylemdir şarkı söylemek. Şimdi mahalli şeyler ayrı. Mahalli sanatçılar o mahalli diyalekti, o yapıyı tabii ki yansıtacaklar. Ama bir bestenin içerisindeki güfteyi okurken mutlaka bütün fonem dediğimiz o küçük ses yapılarının artikülasyon dediğimiz dil bağıyla, dille, dudakla ilişkisinin mükemmel olması lazım. Yani sesini kullanabilir ama artikülasyonu bozuktur. Yani S'ler, F'ler, Ş'ler çıkarken düzgün çıkmıyordur. O zaman müziğin bütün müzikal özelliklerini zedeler, lekeler. Onun için diksiyon da çok önemli. Yani
1: evet.
2: konuşmanın mutlaka şarkıya yansıtılması gerekiyor Yemen Hanım.
1: Evet hocam. Hocam biraz da nefes tekniklerinden bahsetmenizi rica edeceğim hazır sizi yakalamışken.
2: Tabii memnuniyetle. Şimdi bakın nefes tekniği deyince bize gelen hastalar, ses bozukluğu olan hastalar, konuşma bozukluğu olan hastalar, kekemeler, bunlarla ilgili en büyük sıkıntı solunum problemidir. Evet. Şimdi solunumun iki tane görevi var. Bir tanesi yaşamı sağlıyor soluk alarak vererek. Evet. İkincisi de ses üreterek konuşmayı ve şarkıyı sağlıyor. Yani sanat yaptırıyor. Kendini ifade ediyor. Bir kere buradaki solunum havasının çok hacim olarak yeterli ve kullanım açısından kaliteli olması gerekir. Biz de okullarda jimnastik yaptırırken, İsveç jimnastiği jimnastik yaptırırlardı bizim zamanımızda, şimdi nedir bilmiyorum, beden eğitimi derslerinde hep yukarıdan nefes aldırırlardı. Hep böyle omuzlarımızı evet, kaldırırdık.
1: Akciğerden nefes alırdık.
2: Yani hep yukarıya kaldırırlardı evet. Göğüs nefesi. Göğüs nefesi özellikle günlük hayatta olsun, sanatsal anlamda olsun çok tercih edilen bir nefes değildir. Abdominal dediğimiz karın nefesi, diyaframın aşağıya doğru genişleyerek daha fazla kapasiteyle soluk alınması evet. Önerilir. Dediğim burada eğer 1 litre ise burada 1,5-2 litredir.
1: Evet.
2: Ve bir şarkı söylemek için aldığınız bir nefesi en az 20 saniye kullanabilmelisiniz ölçüye sığdırabilmek için.
1: Hocam şimdi yıllar içinde de böyle hep göğsünüzden akciğerden nefes al al sonradan böyle müzikle bir şeyle uğraşmaya kalkınca inanın diyafram nefesini yapmak da
2: çok haklısınız. Beyinler şartlanıp beyinler evet. Buna kodlandıktan sonra diyaframı soluk anlamda kullanmanız çok zor.
1: Evet.
2: Ancak bir takım tekniklerle eğitimlerle biz onları öğretiyoruz. Ama şarkı söylemenin, iyi şarkı söylemenin birinci şartı da mutlaka nefesi çok iyi kullanmaktır.
1: Diyafram nefesi şart
2: tabii,
1: diyorsunuz.
2: Konuşmada en az 8 saniye süre ister bir cümleyi tamamlamanız için. Şarkı söylemede 20-25 saniye kadar ulaşan ölçüler vardır şarkı söylerken. Nefesiniz yetmiyorsa yarıda kesersiniz. Yani beste yapanın bütün duyguları her şeyi perişan olur gider.
1: Evet.
2: Onun için yani nefesin nerede alınacağını, nasıl alınacağını ve kapasitesini çok iyi ayarlamak lazım. Onun için de birinci şart abdominal dediğimiz karın solunumu, diyafram solunumu gerçekleştirmek, yukarıda mümkün olduğu kadar istirahat almaktır.
1: O zaman ses telleri de daha az yoruluyor herhalde
2: çok
1: değil mi hocam?
2: Çok güzel söylediniz. Şöyle, eğer yukarıyı kullanırsanız böyle dış kaslar, larenksin dış kasları dediğimiz bir sürü kas var böyle. Hiyoid kemiğe bağlanan, evet. Larenksi aşağı yukarı indiren. Onları kasıyorsunuz.
1: Evet.
2: Onları kastığınız zaman larenksin yani gırtlağın hareketini de kısıtlamış oluyorsunuz. Ve şarkı söylerken istediğiniz manipülasyonu yaptırma şansınız da kalmıyor. Dolayısıyla solunum son derece önemli şarkı söylemede, konuşmada.
1: Evet. Belki de hocam şimdi bizi dinleyen, değerli dinleyenlerimiz böyle çok sık işte sesi kısılan, benzer sıkıntısı olanlar eğer diyafram nefesine, karın nefesine çalışırlarsa belki bu sıkıntılarından kurtulacaklar.
2: Bir ölçüde veya sıkıntılarını yapan yanlış nefes almaları olmuştur.
1: Evet.
2: Yani yanlış nefes alma ortadan kalkarsa tabii ki rahatlar.
1: Evet, çok güzel hocam, çok teşekkür ederim. Değerli hocam, halk müziği, batı müziği, sanat müziği bunlarda bir şarkı söyleme tekniklerinden konuşmuştuk gelirken. Bunları bir açabilir miyiz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere batı müziği, yani opera şan tekniğiyle
1: evet.
2: Bizim kendi halk ve Türk müziğimizdeki şan tekniğini birbirinden çok iyi ayırmak lazım. Bir Türk müziği veya halk müziği sanatçısının bir batıcıdan şan eğitimi alıp o tarzda şarkı söylemeye çalışması hiç doğru bir eylem değil. Çünkü bizim notadaki aralıklarımız, diyez bemol aralıklarımız çok dardır. Yani çok fazla nota var. Batı müziğinde 12'ye bölünmüştür. Bizde 54'tür, 24'tür, 30 taneye yakını kullanılır ses dizilerinin biliyorsunuz. Do ile Do arası.
1: Evet.
2: Bunu hiçbir zaman batı tekniğindeki alt ve üst registerlarda kullanarak bu manipülasyon nüansları yapmak mümkün değildir. Onun için bizde gırtlak kullanımı çok daha fazladır. Gırtlak sesi kullanımı. Onun için ben derim ki temelde ses üretme her ikisi için de aynıdır. Ama şarkı söyleme tekniğine geldiğiniz zaman bu fark eder. Şarkı söyleme tekniğinde yani batılı gırtlağını kullanmaz. Ama evet. Türk müziği mecburdur kullanmaya bunu. Gırtlak dışına çıktığınız zaman Türk müziği veya halk müziğindeki o nüansları rezonans bölgelerine çaptırarak yaptırmanız mümkün değil.
1: Evet.
2: O nedenle mutlaka batı müziği dışında Türk ve halk müziğinde şarkı söyleme tekniklerinin özellikle farklı bir şekilde alınması, öğrenilmesi kesinlikle birinci şarttır.
1: Evet hocam. Şimdi şan eğitimi alıp batı tekniğiyle ses eğitimi alıp da halk müziği söylenemeyeceğini ben de şu an öğrenmiş oluyorum.
2: Genellikle halk müziğin öyle parçaları vardır ki o şan tekniğiyle söylemeye de gider. Güney'de şahlanıyor aman mesela.
1: Evet.
2: Onlar çok güzel. Ama bir söğüdün erenlerini söylemeye kalktığınız zaman, eğer şan tekniğiyle söylemeye kalkarsanız nüanslarını kaybedersiniz.
1: Evet.
2: O nedenle yani gırtlak daha duyguya yakın ve ses aralıkları daha dar notalarda manipülasyon etme şansına sahip. Ama gırtlağı kullanmadan üst rezonans bölgelerine ulaştırdığınız zaman bu ayrıntıya giremezsiniz.
1: Evet. Örneğin rahmetli Üstad Neşet Ertaş'ın türkülerini bir batı tarzı veya batı tekniğiyle çalışıp söylemek herhalde mümkün değil, değil mi? Çok o lezzeti alamayız.
2: Alamazsınız.
1: Yani. O trilleri yapamayız herhalde.
2: O diyalekti, o şeyi kuramazsınız hiçbir
1: evet.
2: zaman.
1: Hocam acaba bu araştırma, geliştirme, biraz önce bahsettiğiniz halk müziği, işte sanat müziği adına sizin bir takım çalışmalarınız var zannediyorum. Onlar neler?
2: Şöyle söyleyeyim, bugün dünyaya baktığınız zaman yani müzik ve beyin ilişkisini araştıran daha çok batılı yayınlar var. Amerika ağırlıklı, kısmen de Avrupa ağırlıklıdır bu yayınlar, bilimsel alandan bahsediyorum. Şimdi hep polifonik müzik dediğimiz çok sesli evet. müziğin insan beynindeki uyarı etkisinin daha fazla olduğu. Hatta o hale gelmiş ki Beethoven, Chopin değil de Mozart müziği daha iyidir diyenler var. Bunları bilimsel olarak ispatlayanlar var. Yani insan beyninin gelişimi evet. için kullanılan. Peki bizim müziğimiz hiç mi yok bunun içerisinde? Bununla ilgili çalışma yapılmamış. Ama benim yaptığım çalışmalarda şimdi bizim Türk müziğimiz ve Türk sanat müziği de deniliyor. Tek sesli bir müziktir. Ama şey aralıklarının darlığı, nota aralıklarının darlığı o çok seslinin uyardığı o duyguları da verebilecek özelliktedir. Uşşak ayrı, Segah ayrı, Nihavend ayrı, Sabah ayrı, hepsinin bir özelliği var. Onun için o tek seslilikten zaten kurtarmıştır. Yani çok seslilik kokleanın iç kulağın çok farklı bölgelerde matematiksel uyarımıdır. Mükemmeldir.
1: Evet.
2: Bu mükemmelliğin içerisinde Türk müziğini araştırdım. Türk müziği eğitimi alarak yetişen kulakla, beyinle Batı müziği alan ama doğru müzik alacak tabii arasında çok büyük bir fark yok. Ama şu kadarını söyleyeyim, polifonik müzik dediğimiz çok sözlü müziğin matematiksel işlemi ve insan beynindeki yaptığı uyarı üstün vasıflıdır. Bunu kabul etmek zorundayız.
1: Evet. Hocam zannediyorum bizim hem Türk halk müziği olsun hem Türk sanat müziği olsun bu tür araştırma veya müziğimizi geliştirme adına, makamları ayırma adına çok ciddi çalışmalar yok aslında.
2: Tabii.
1: Yani geçmişe yönelik de çok tarama, çok müzik adamımız var belki ama işin akademik yanı çok böyle takip edilmemiş gibi sanki. Orada böyle bir boynu büküklük var
2: efendim,
1: gibi geliyor bana.
2: Şöyle söyleyeyim ben size. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş yılı 1936. Düşünün 76 sene önce kurulmuş. Ama Türk Müziği Konservatuvarları ondan 40-50 sene sonra metotsuz, hocasız, sadece alaydan yetişenlerle ayakta tutulmaya çalışılmış. Yeni yeni daha akademik yapı altına giren konservatuvarlar var ama geçmişinde bir doluluğu olmadığı için, kusura bakmasın kimse alınmasın ama eğitim standartlarının mükemmel olduğunu söylemek zor. Hala daha altyapılarıyla uğraşıyorlar.
1: Tabii.
2: Çünkü geçmişte bir kadro oluşturulmamış. Ne kitabı yayınlanmış, ne metodu yayınlanmış, ne bunlarla
1: evet.
2: ilgili araştırmalar yapılmış. Yeni yeni daha bilimsel anlamda müzik,
1: çok
2: müziğimiz.
1: Çok büyük bir eksiklik değil
2: tabii
1: mi hocam?
2: Tabii çok büyük. Kendi kültürümüz bizim.
1: Tabii.
2: Kendi müziğimiz ve son derecede mükemmel. Son derecede mükemmel.
1: Evet, biz tabii nakış nakış örülen kilimlerimize, kilim desenlerimize, yöresel bir takım özelliklerimize nasıl sahip çıkıyorsak müziğimize de keşke daha böyle erken, daha bilinçli sahip çıkabilsek.
2: Kültürümüze sahip çıkıp onları yamak ama iç çekişmeler, yanlış düşünceler.
1: Sıra onlara gelmedi herhalde hiç
2: maalesef,
1: hocam.
2: Maalesef. Belki sıra geldi ama o sırayı hep atlayarak geçmişler nedense.
1: Neyse hocam siz varsınız başımızda, Allah'tan araştırıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz.
2: Ben sadece bilimsel anlamda bir şeyler ölçmeye
1: hocam,
2: çalışıyorum.
1: Hocam ne kadar önemli. Ülkemizde de teksiniz ayrıca.
2: Yok.
1: Biz onun bilincindeyiz.
2: Yetiştirdiklerimiz
1: yani,
2: var.
1: Yani yetiştirdikleriniz var tabii ki hocam.
2: Teveccühünüz sağ olun.
1: Hocam sormak istiyorum. Çocuk gelişiminde müzik çok önemli, bahsettiniz biraz önce. Başlangıç yaşı kaç olmalı peki hocam?
2: Sıfır.
1: Sıfır.
2: Tabii. Çünkü insan doğduğu andan itibaren işitmesiyle dünyayı tanımaya başlar.
1: Evet.
2: Ve o andan itibaren bu estetik uyarıları vermek lazım. Müzik, güzel konuşma, hem göz estetiği hem kulak estetiği birlikte olursa eğer, bu mutlaka yani bir insandan daha üstün vasıflı bir insan niteliği kazanır. Yani bunların doldurulması lazım. Bunlar boş bırakılmamalı. Eğer Avrupa medeni ise hepsi kaliteli müzikle büyüdüğü içindir, bunu bilin.
1: Evet hocam.
2: İnsana saygı varsa müziğe saygısı olduğu içindir, bunu bilin. Türkiye araç öncelikli bir ülke. Hiç yayaya yol veren var mı?
1: Yol yayanın, evet.
2: Türkiye'den başka dünyanın hiçbir yerinde araç önceliği yoktur. İnsan önceliği vardır.
1: Evet, onlar hocam.
2: Onlar da hep baştan beynin estetik algılarla beslenmesiyle olur. Bizde maalesef yok. Ben şöyle bir araştırmadan bahsetmek istiyorum size.
1: Çok
2: müzik kulağı dediğimiz bir şey var.
1: Evet.
2: Yani Allah insanı yaratırken herkes aynı yeteneği vermiştir. Ama onun geliştirilmesi çok önemli. İşte dediğim gibi uyarılarla.
1: Evet.
2: Estetik uyarılarla. Şimdi Belçika'da yapılan bir çalışmada, benim dahil olduğum bir çalışmada, bu sokaktan getirdiğiniz insanlardaki müzik algısı, müzik kulağı %85-90. Türkiye'de benim akademisyenlerle yaptığım bir çalışmada %15.
1: Korkunç uçurum var.
2: Tabii. Bakın, bu uçurumu kapatın. İnsanların beyinlerini bu estetik bilgilerle doldurun, geliştirin. Nasıl bir medeni toplum çıkacak karşınıza, görün.
1: Evet,
2: ben şunu söylerim hep.
1: Evet.
2: Eline enstrüman alan bir insandan kimseye zarar gelmez.
1: Çok güzel hocam.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, o zaman kulak müzik beyin bağlantısından bahsettiniz. Çocuk gelişiminde de çok önemli. Mutlaka dinletmeliyiz. Şimdi dinleyen gebe annelerimiz varsa veya ufak çocuğu olan, mutlaka hemen bir şeyler açmaya çalışacaklardır. Peki küçük çocuklara ne tür müzik dinleterek katkıda bulunmamız lazım?
2: Ben size konuşmamızın başında bir matematiksel bir işlemdir müzik dedim.
1: Bunun, evet,
2: belli seslerin belli frekansları vardır. Bunların bozulmadığı, bunların gevşetilmediği ve matematiksel işlemin uygulandığı müzikler dinletilirse iyi olur diyeyim. Şimdi ismini söylemeyeceğim ama öyle
1: ama
2: müzikler
1: şöyle bir, hani,
2: var ki.
1: Bilemeyebilirler de hocam, tamam, isim de vermeyin ama hiç değilse anlaşılması için en azından.
2: Vallahi
1: ne tür müzik?
2: Vallahi şu andaki o pop müzik, rock müzik, bir kere bunlardan kesinlikle, hı-hı, uzak dursunlar çocuklar.
1: Klasik sanat müziğimizi,
2: yani
1: Türk halk müziğimizi.
2: Ben öncelikle klasik batı müziğini öneririm.
1: Batı müziğini,
2: tabii,
1: evet.
2: Klasik batı müziğinin çünkü uyarı noktaları çok farklı. Bakın, ben kendim klasik, hı-hı, Türk müziği hayranı ve bunun,
1: evet, sanat
2: yolcusuyum, onu,
1: evet,
2: söyleyeyim. Ama buna rağmen eğer bir beslenme söz konusuysa,
1: çocuğumuzun beyin gelişimi, için mutlaka
2: klasik batı müziğini tercih ederim.
1: Evet.
2: Ondan sonra çocuk tercihini yapabilir. Çünkü klasik batı müziğinin içerisindeki ses sistemi matematiksel işleme en uygun ses sistemidir. Ondan sonra bizim klasik Türk müziğimiz ve halk müziğimiz gelir, biliyor musunuz? Onlar da olabilir ama başlangıçta çocuğun bütün sesleri tanıması açısından, aynı anda farklı sesleri algılaması açısından polifonik dediğimiz çok sesli müziği bir algılasın beyni. Onları bir tanısın. Onun ritim algısını algılasın. Ondan sonra bizim klasik müziğimizde, halk müziğinde rahatlıkla dinletip o çocuğu geliştirebilirsiniz.
1: Evet.
2: Ama başlangıcımız, mutlaka ilacımız o olmalı. Bilimsel bir şey tanım bu.
1: Evet hocam, çok önemli bilgiler veriyorsunuz şu anda. Ben heyecanla dinliyorum.
2: Ha, teşekkür ediyorum.
1: Çünkü bu bilgileri hakikaten sorabileceğimiz hiçbir merci de yok. Yani ben,
2: vardır da hepsini bir arada belki
1: verdiğinizde çok sevinmiştim ama
2: ben
1: hepsini mümkün değil hocam, bir tane
2: sağ
1: daha
2: olun
1: bulmam. Hemen şunu sormak istiyorum. Şarkıcılarda nefes problemleri var hocam. Bunları nasıl çözeriz?
2: Şarkılarda nefes problemleri mutlaka, yani bu ses sağlığı bir uzmanı olan bir kişiye gidip bunu düzelttirmesi gerekir veya bu tekniği yeniden alması gerekir. Türkiye'de foniyatri ve ses sağlığı ile ilgili uzmanlık alanları da o kadar yeni ki, bugün ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 seneyi geçmiştir. Bizde daha 15-20 senelik bir geçmişi var ve Türkiye'de çok sayılı kişiler uğraşıyor bununla.
1: Evet.
2: Yani İstanbul'da 3-5 kişi, İzmir'de birkaç kişi, işte Maraş'ta, yani baktığınız zaman hepsini toplasanız bu işle uğraşan, direkt bu işe yoğunlaşmış olan en fazla 10 kişi vardır.
1: Hocam, şarkı söyleme tekniği içinde nefes tekniğinin yeri çok önemli. Bununla ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Böyle söyleyeyim. Bir kere konservatuvarlar mutlaka bununla ilgili eğitimlerini yapıyorlardır. Çünkü artık alaydan değil, konservatuvardan,
1: evet,
2: yetişme ön planda. Bununla ilgili uzmanların, eksperlerin bu işi yönlendirmesi gerekir. Yine söylüyorum, batı tekniğinde şan eğitimi öğreten çok değerli hocalar var konservatuvarlarda. Ama kendi müziğimizde, Türk müziği, halk müziği de ilgilenen, o bilgiyi aldıktan sonra dönüştüren yine çok farklı isimler var. Onlara ulaşarak, onunla birlikte bu sanatçılarımız ses tekniklerini öğrenebilirler. Çünkü bizde hep okulsuz yetişmiştir herkes.
1: Evet.
2: Ve çoğunluk diyeyim, herkes dersem tabii olmaz bu arada. Çoğunluk öyledir.
1: Bu işle uğraşanların ama hemen hemen hepsi, değil mi? Öyle.
2: Büyük bir kısmı maalesef.
1: Hobi olarak uğraşır.
2: Tabii ya, o kendi tarzı neyse o şekilde gelmiştir, yerleşmiştir. Geriye dönüşte çok zordur.
1: Evet.
2: Ona çünkü yukarıdan nefes al öğretilmiştir başlangıçta. Onunla gider.
1: Hepimize o öğretildi zaten hocam.
2: Ama erken biter her şey o zaman. Bütün mesele orada. vokal evet. Nodüller, vokal polipler, ses tellerindeki arızalar hep teknikle ilgilidir.
1: Ama aşılabilir değil mi hocam?
2: Tabii ki aşılır. Aşılmayacak hiçbir şey yok. Ne bileyim, bunu 10 yaşında, 15 yaşında almakla 45 yaşında almak tabii ki farklı. Çünkü beyin bir takım bilgileri kodladıktan sonra onu oradan koparıp çıkartmak çok zor.
1: Evet.
2: Uzar.
1: Bilgiler de kemikleşip yerleşiyor
2: tabii.
1: Herhalde.
2: Bakın, piyano çalma yaşı 5'tir. Yani enstrümana başlama yaşı aslında 5'tir. Neden? Bütün el ince motor beceri kazanması için en son yaştır o yaş. 15 yaşından sonra piyanoya oturduğunuz zaman artık ellerin o ince manipülasyonunu yapması çok zor.
1: Evet.
2: Keşke taşıyabilse. Diğer enstrümanlar da aslında daha erken olması lazım. Yani müzik eğitimi çok erken evet. yaşlarda olmalı ki beyindeki ona ait bölgeler genişleyip faaliyet alanlarını belirleyebilsinler.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum
2: rica
1: verdiğiniz
2: ederim.
1: Bilgiler için. O
2: dilerim
1: kadar süremiz hızlı geçti ki inanın sormak istediğim de çok şey var. Doyamadık sohbetinize.
2: Sizle ayrıca sohbet ederiz.
1: İnşallah hocam. Sevgili dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Belgin'di. Kendileriyle müziğin çocuk gelişimi üzerine etkilerini konuştuk. Programı hazırlayan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Yemen Ulus'un hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli.
1: Yolunuz hep açık olsun.
2: Saat 14.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, sabah saatlerinde güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yes.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Isparta'nın yangın riski yüksek bölgelerinden Çandır'daki Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman yangınlarının erken tespit edilmesi ve müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi amacıyla 24 saat gözetleme yapılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı. 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Eylül ayına ilişkin toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aile ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitesi olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanlarını düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ndeki Ark Adası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı. İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre gemi sabah saatlerinde Ark Adası'ndan 6 mil uzakta 4 füzeyle hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleriyle Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle son 2 günde 1790 ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak. İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Çobani Stadında saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. 8 Eylül Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin Yenişehir'de 31 derece, Hatay, İskenderun, Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30, Mersin, Anamur ve Antalya, Finike'de 29, Antalya, Kaş'ta 28 derece, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 27, Muğla, Datça, Rize, Artvin, Hopa ve Muğla, Bodrum'da 26, Giresun, Kastamonu, İnebolu, Van, Gevaş, Akdamar, Feneri, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Çanakkale, Samsun, Atakum bölge ve Aydın, Kuşadası'nda 25 derece. Balıkesir, Ayvalık, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, İzmir, Dikili, Sinop, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Van, Tuşba, Liman, Ordu, Altınordu ve Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri'nde 24, Düzce, Akçakoca, Çanakkale, Ezine, Geyikli, Odunluk, İskele, Feneri, Bitlis, Tatvan, Liman ve Bitlis, Adil, Cevaz, Liman'da 23 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcık çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen kafada çarpıp sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum.

0: simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Beethoven'da bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercin çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çalışıyorsun, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın, çiftçi.

0: siz yavrum. Şimdi onun kesmesin.
1: Allah razı olsun be torunlar, bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu salmak yağışlı. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yine 24 saatlik periyotta görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

ücretleme yapılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı. 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayına ilişkin toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aile ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanlarını düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ndeki Ark Adası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na göre gemi sabah saatlerinde Ark Adası'ndan 6 mil uzakta 4 füzeyle hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleriyle Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle son 2 günde 1790 ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak. İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Çobani Stadında saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Beyin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam çok bulutlu 15-20 derece, Atina az bulutlu ve açık 25-35, Berlin parçalı bulutlu 15-20, Helsinki sağanak yağışlı 5-17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Londra parçalı bulutlu 12-23, Madrid az bulutlu ve açık 23-40 derece. Moskova sağanak yağışlı 15-20, Paris çok bulutlu 15-25, Priştine az bulutlu 17-34, Saraybosna az bulutlu 15-35, Sofya parçalı bulutlu 17-31, Tiran az bulutlu 22-34, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26, Zürih çok bulutlu 18-26 derece, Amman az bulutlu 20-32, Aşgabat parçalı bulutlu 15-33, Bağdat az bulutlu ve açık 27-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Bişkek parçalı bulutlu 13-24, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu 29-37, Medine az bulutlu ve açık 30-46, Mekke az bulutlu ve açık 30-41, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu 24-35, Taşkent parçalı bulutlu 20-32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 20-25 derece, Cezayir az bulutlu 23-34, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Montreal parçalı bulutlu 12-21, New York parçalı bulutlu 18-27, Sydney az bulutlu 15-25, Washington parçalı bulutlu 19-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-31, Frankfurt çok bulutlu 15-24, Gümülcine az bulutlu 17-30, Kırcaali az bulutlu 16-31, Komrat parçalı bulutlu 17-32, Köstence parçalı bulutlu 19-30, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Podgorica az bulutlu ve açık 20-35, Selanik az bulutlu 21-32, Şumna az bulutlu 16-30, Taraklıya az bulutlu 17-31, Balkaneş az bulutlu 18-32, Zenitsa parçalı bulutlu 17-34, Gazi Magosa az bulutlu 24-32, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Denizli Baklan'da 57 kilogram, Giresun Yağlıdere'de 29, Ordu Ünye'de 21, Trabzon Offidanlık ve Artvin Şavşat'ta 20 kilogram, Ardahan ve Rize Fındıklı Yenişehitlik Köyü'nde 19, Uşak Banaz Baltalı Köyü'nde 14 ve Burdur Elitli mevkiinde 11 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: tam hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, Samanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Samanla güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Antalya Körfezi'nde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Isparta'nın yangın riski yüksek bölgelerinden Çandır'daki Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman yangınlarının erken tespit edilmesi ve müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi amacıyla 24 saat gözetleme yapılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı. 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Eylül ayına ilişkin toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aile ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz

Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ndeki Arkadası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı. İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre gemi sabah saatlerinde Arkadası'ndan 6 mil uzakta 450 hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleriyle Husiler arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle son iki günde 1790 ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Çobani Stadında saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Beyin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı, tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı, karayolu kenarlarında piknik veya spor

yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 5 Eylül Cumartesi gününü paylaşmaya başladık. 13.30'da biz nöbetimizi devraldık. 14 raporlarını güncelledik, haberlerini güncelledik. Şu dakikalarda da atmosferden haber var programıyla saat 18'e kadar gününüze eşlik edeceğiz. Öncelikle kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. 18 sonrasında programlarımız var. Gece yarısından sonra bazı programların tekrarları oluyor. Onları da hatırlatacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra TRT Haberi'nde son dakika gelişmelerinde nabzını tutacağız. Bakalım neler oluyor. Aman sıcak haberleri de sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimize tarihte bugün köşesiyle başlayacağız. Geçmişe kısa bir yolculuk yapacağız. İkinci saatimizde de İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu an itibarıyla sizlerle paylaşacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak. Günümüze eşlik ediyoruz. 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatarak Van'a gidelim. Rıdvan Yaşar telefon attığımızda. Rıdvan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde bölge genelinde onun parçalı az bulutlu. Yarın öğle saatlerinden itibaren sağanaklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasını beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, yarın ise yağış anında zaman zaman sert rüzgar şeklinde etki etmesini bekliyoruz. Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 fark kuvvetinde esmesini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimiz için beklenen bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari 18 derece, Muş 17 derece, Bitlis 15 derece, Van'da ise 13 derece olacağını tahmin etmekteyiz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyor. Yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Evet, Van bağlantımızda başladık. Birlikteliğimizi sürdürmeye devam edelim. Şöyle tarihte bugün köşemize bakalım. 5 Eylül'de neler yaşanmış. 1669 yılında Girit Osmanlı İmparatorluğu'nca ilhak edilmiş. 1800 yılında Malta'yı işgal altında tutan Fransız birlikleri İngilizlere teslim olmuş. 1938'de Atatürk vasiyetnamesini yazdırmış. Vasiyet 28 Kasım 1938'de açılmış. 1939'da İstanbul müzeleri 2. Dünya Savaşı nedeniyle kapatılmış. 1942'de cezaevlerinde sanat atölyeleri törenlerle açılmış. 1950'de başvuru fazlalığı nedeniyle üniversite giriş sınavı uygulaması başlamış. 1955'te İstanbul Sultanahmet'te yeni Adliye Sarayı hizmete açılmış. Evet, tarihte bugün de 1993 yılındayız. Yazar Samim Kocagöz 77 yaşında vefat etmiş. 2006 yılındaysa Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca kabul edilmiş. Önemli başlıkları tarihte bugün köşesiyle sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, TRT Haber'in sıcak gelişmeleri var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Putin, Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı vermiş. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı verdiğini bildirdi. Evet, Elazığ'dayız. 13. Bölge Müdürlüğümüzde İsa Şengül karşılıyor bizi. İsa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer güney ve batı yönlerden orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin düşük, yarın günün yüksek sıcaklıklarının Elazığ 18-34, Malatya 17-33, Tunceli 17-34, Bingöl 18-33, Adıyaman 24-37 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de size ve ekibinize. Güzel bir akşam diliyoruz. Evet, TRT Haber'in sıcak gelişmeleriyle devam edelim. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangında havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Perçin ve Balıoğlu mahalleleri arasında ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürü ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve 76 personelle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer başlığa baktığımızda Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi deniliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bir açıklaması var. Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları söylüyor. Aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor. Aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim. Evet, aşı çağrımızı da paylaştık. Kırmızı bültenle aranan şüpheli kaldığı otelde yakalandı. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Nepal'deki selin ardından 10 gündür mahsur kalan 2 kişi de kurtarıldı. Sıcak gelişmeleri an ve an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Programımızın ilk şarkısını şöyle belirleyelim. Programımızın ilk şarkısını sevgili Yeter Haydi türküsüyle belirliyor. Peki Anadolu Rock grubundan Haydi türküsüyle devam ediyoruz.

0: Samsun'a gidelim bu kez. Altan Özcan telefon attığımız. Altan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Yarın öğleden sonra Ordu'nun güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişik beklemiyoruz. Rüzgar güney ve doğulu yönlerden, yarın öğleden sonra kuzeyli yönlerden hafif ila orta kuvvet esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Samsun 19-29, Kastamonu 11-31, Sinop 21-30, Ordu 19-27, Tokat 12-31, Amasya 15-32, Çorum 13-30 derecedir. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Altan Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Samsun bağlantımızı da uğurladık. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri sizlerle paylaşalım. Tokat'ın Hüzhöz yerel gazetesinde yağmur birçok ili vuracak. Tokat hafta sonu hava nasıl başlığıyla yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürü hafta sonu tahmininde Türkiye'nin bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak öne çıkarken Tokat'ta yağış beklenmiyor. Kentte bugün ve yarın güneşli açık bir hava hakim olacak. Evet, Tokat'ta bugün 27 derece. Tokat'ta en düşük sıcaklık 12 dereceye kadar inecek. Gün içerisinde termometreler 27 dereceyi gösterecek. Yarın ise sıcaklık biraz artıyor. Tokat'ta pazar günü yağış yok. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece seviyesinde seyredecek. Günün en yüksek değeri 28 derece olacak. Yarın yağış olan Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında genişleyecek. Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Hakkari çevrelerinde yerel sağanaklar görülecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise açık bir hava hakim olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşacağız. TRT Haber'deyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi ve şunları söyledi. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünleri getirdiği İmam Hatipliler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor, açıklamasını yapıyor. Ayrıca İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum, açıklamalarını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine güzel bir şarkı, 90'lı yıllara gideceğiz. Bir cover çalışması Anatolia Rock grubundan dinleteceğiz. Ayşegül Adinç söyleyecek. Arayayım Allah radyonuzda. Ama öncesinde bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Pekala. Bağlantımızı yapalım, sonra bu güzel şarkıyı hatırlayalım. Çok güzel bir şarkıdır. İstanbul'a gideceğiz. 1. Bölge Müdürlüğümüzden Bekir Tilki telefon attığımızda. Bekir Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yarın iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmeleri alalım.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. İstanbul'un doğusu ve doğusu gece ve sabah saatlerinde puslu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey-kuzeydoğu biraz yönlerinden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli 350 km saat olarak seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerinin bugün gece için beklediğimiz en düşük ve yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer, İstanbul 10-31, Edirne 18-36, İstanbul için tekrarlıyorum, 20-31, Edirne 18-36, Kırklareli 19-35, Tekirdağ 20-32, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Yalova 19-29 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga yarım metreyle 1,5 metre. Görüş iyi. Sinop İğnedarası hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan Sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
0: Evet, İstanbul bağlantımızı da uğurladık kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bu şarkıyı hatırlayacaksınız. Şöyle radyolarınızın sesini biraz daha açın. Anatolia Rock grubundan dinletiyoruz. Bir Ayşegül Aldin şarkısı, Alim Allah radyonuzda.

0: Hatırladınız değil mi şarkıyı? Çok güzeldir. Keyifle dinlemiştik. 90'lı yılların en sevilen şarkılarından biriydi. Ayşegül Aldinç'ten dinlemek de ayrı bir keyif tabii ki. Alimallah radyonuzdaydı. 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Serkan Kantarcı telefon hattımızda. Serkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen aktaralım. Bölgemizde havanın bu gece ve yarın parçalı bazı bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarlar gece ve sabah saatlerinde hafif, öğle saatlerinden itibaren ise orta kuvvetli esecek. Özellikle öğleden sonra Kütahya, Eskişehir ve Bursa'nın güney kesimlerinde zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de bu gece 16, yarın 31 derece. Bursa'da bu gece 18, yarın 33 derece. Bilecik'te 16'ya 32 ve Kütahya'da da 15'e 30 derece. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Eskişehir bağlantımızı uğurladık. Konya'nın Konya Sür Manşet yerel gazetesinde bugün yer bulan haber hortum paniğe neden oldu. Konya'da tarlada yerden gökyüzüne doğru yükselen hortum çevredeki bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede hortum oluştu. Tarlanın üzerinde oluşan hortum yerden gökyüzüne doğru yükselirken kısa süreliğine etkili oldu. Hortumun oluştuğunu fark eden bir çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tarlanın ortasında oluşan hortumun gökyüzüne doğru yükseldiği anlar yer aldı. Evet, fotoğrafla da destekleniyor haber kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir yandan TRT Haber'e de bakıyorum. Sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisine bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bununla birlikte can kaybı 13'e yükselirken 15 kişi arama çalışması sürüyor. Bir diğer sıcak gelişmeye bakalım. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlı Ulusal Eylem Planı kapsamında 81 ilde yürütülen eğitim, seminer ve saha bilgilendirme faalyetleriyle 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşıldığını bildirdi. Evet, sıcak gelişmeleri de bir yandan paylaşıyoruz sizlerle. Yine güzel bir şarkı arası verelim. Çok sevdiğimiz rock şarkılardan biri. Ertuğ Özel yorumuyla dinletiyoruz bu güzel şarkıyı. Yalanlar Dolanlar radyonuzda.

0: Konya bağlantımızla devam ediyoruz. Süleyman Özdemir telefon altımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Diler Hanım.
0: Merhaba. Karamanlı'da Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karamanlı, Niğde'de bu gece ve yarın havanın parçalı ve az bitki geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerin bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklığı ise Konya'da 17 derece 31 derece, Aksaray'da 16 derece 31 derece, Karavanlı ve Niğde'de 14'e 30 derece olmasını bekliyoruz. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. Sizlere iyi yayınlar diliyorum Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Süleyman Bey.
1: Teşekkür ederim Konya.
0: Sağ olun. Konya bağlantımızı da uğradık. Son iki bağlantımız kaldı bu saat için. Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımız. Evet, yerel gazetelerimizden Şok, İstanbul'un Şok yerel gazetesi. İstanbul hafta sonu az bulutlu ve yağışsız başlığıyla bugün yer buluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu beklenen hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurdun Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini bildiriyor. Sistemin kuvvetli olmadığını kuzey ve iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanaklardan sonra etkisini kaybedeceğini söylüyor. Trakya'nın batısında sağanakların görüleceğine dikkati çeken Çelik, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve göller yöresinde de yine özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri var. Bu yağışlar yerel olmak üzere yine etkili olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor açıklamasını yapıyor Çelik ayrıca. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise gök gürültülü yağış beklendiğini ifade ediyor. İstanbul'da havanın hafta sonu boyunca az bulutlu ve açık olacağını söylüyor. İstanbul'da yüksek sıcaklık 29 ila 30, Ankara'da 30 ila 32, İzmir'de ise 34 ila 35 derece civarında seyredeceğini de ifade ediyor uzmanlarımızdan Cengiz Çelik. Devam edeceğiz, önemli gelişmeleri paylaşacağız elbette ki. Evet, yine bir güzel bir şarkı, eskilere gideceğiz, hatırlayacaksınız eminim ki. Yine bir cover şarkısı, Gökhan Özen şarkısını Anatolia Rock grubundan dinleteceğiz. Aramazsan arama, radyonuzda.

0: Diyarbakır bağlantımızda Recep Oğur var. Recep Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Aktaralım hemen biz de yaptığımız çalışmayı. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde yaptığımız son değerlendirmelere göre yarın bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Bulutlanmanın öğle saatlerinde artmasını, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında artmasını, bu saatlerde de lokal yağış geçişleri bekliyoruz. Neredeyse bölgemizin tamamında bu geçişler olabilir. Tamamını kapsamıyor ama parça parça, küme küme bölgenin tamamında bu yağış ihtimali mevcut. Bunu belirtebiliriz. Yarın ayrıca bölgemizde kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Sabah saatlerinde güneybatılı, daha doğrusu öğle saatlerinde güneybatılı, akşam saatlerine doğru ise kuzeybatılı kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ayrıca bunu belirtebiliriz. Son olarak bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın gün içerisinde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 19-36, Şanlıurfa'da 26-37, Mardin'de 27-35, Batman'da 18-38, Siirt'te 24-36, Şırnak'ta ise 25-34 derece olmasını bekliyoruz. Yarın için aktaracaklarımız bu kadar. Yani güncel durum, küme küme yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, hoşçakalın.
0: Evet, Diyarbakır bağlantımızı da uğurladık. Birazdan Kayseri bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız. KPSS maratonu yarın başlıyor. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme seçme ve yerleştirme merkezince yarın yapılacak. Genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınav Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 145 sınav merkezinde düzenlenecek. Genel yetenek, genel kültür oturumu 120 sorudan oluşacak. Adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak. Sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Şimdiden başarılar diliyoruz sınavı giren tüm öğrencilerimize. Kayseri'deyiz. Ali Kızıl telefon attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar sırasıyla şu şekildedir. Kayseri 11-31, Kırşehir 15-31, Nevşehir 13-28, Sivas 9-29 ve son olarak Yozgat 11-27 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere bakalım. Düzce'nin Düzce postasında hafta sonu hava nasıl olacak başlığıyla yer alıyor. Evet, hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda bugün yurdun büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Ancak Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Aynı zamanda Akdeniz bölgesinde Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Mersin çevrelerinde de yerel yağışlar etkili olacak. Pazar günü Akdeniz'deki yağışlar etkisini kaybedecek. Buna karşın Karadeniz kıyı şeridinde yağış alanının genişletilmesi bekleniyor. Sinop, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'le Doğu Anadolu'nun en doğusundaki Kars, Ardahan, Iğdırvan ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde açık ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Pazar günü Antalya'da sıcaklığın hissedilir derecede artarak 39 29 dereceye çıkacağı, Ankara ve İstanbul'da ise 31 derece seviyelerinde kalacağı da tahmin ediliyor. Evet, duyduğunuz üzere şarkıyı İzel Çelik Ercan'ın çok sevdiğimiz 90'lı yılların Dönmelisin şarkısını dinleteceğiz yine bir cover. Ayros söylesin bu kez. Bu güzel şarkıyı Anatolia Rock grubundan dinleteceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, saat başı rapor ve haberlerimizi sizlerle buluşturacağız. İkinci saatimizde de spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Antalya Körfezi'nde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Isparta'nın yangın riski yüksek bölgelerinden Çandır'daki Akçal Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman yangınlarının erken tespit edilmesi ve müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi amacıyla 24 saat gözetleme yapılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 14'ü yakalandı. 7 kişinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Eylül ayına ilişkin toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aile ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitesi olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanlarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'ndeki Harkadası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı. İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre gemi sabah saatlerinde Harkadası'ndan 6 mil uzak

Girildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Çobani Stadında saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Beyin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu Kürek-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Atmosferden haber var.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber var. Programımızın ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz, sunucunuz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyoruz. Saat 18'e kadar atmosferden bilgiler almaya devam edeceğiz. Bu saatimizin bağlantıları Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarımız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da yine bu saat diliminde sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumunu da aktaracağız. TRT Haber'in nabzını tutmaya devam edeceğiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de aktaracağız. 18 sonrasında yine güzel programlarımız var. Bunları da hatırlatacağız. İlk bağlantımızda Adana'dayız. 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Adem Şanal telefon attığımızda. Adem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii ki Diler Hanım. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli edeceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana parçalı ve az bulutlu 25-35 derece. Mersin parçalı ve az bulutlu 27-33 derece. Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 22-35 derece. Osmaniye parçalı ve az bulutlu 23-34 derece. Gaziantep az bulutlu ve açık 20-34 derece. Kilis az bulutlu ve açık 22-35 derece. Hatay parçalı ve az bulutlu 24-31 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar Diler Hanım.
0: Sağ olun. Bu saatimizi de yine çok güzel bir şarkıyla açalım. Radyolarınızın sesini biraz daha açın. Arya ve Aras ikilisinden Gözlerinde Var Bir Hal diyor. Dinleyelim.

0: yerimizde duramadığımız şarkılardan biri. Gözlerinde var bir hal, Arya Aras ikilisi radyonuzdaydı. Şu dakikalarda İstanbul trafiğine baktığımızda trafik durma noktasında TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar ortalama yolculuk süreniz 48 dakika. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 42 dakika. Şile Yolu Caddesi Tepeüstü Kavşağı'ndan Sarı Gazi Kavşağı'na kadar da 1 saat 4 dakikalık bir süreç var. E5 Dok Meydanı Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 1 saat 23 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi Minibüs Yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İdealtepe'den Erenköy'e kadar da 30 dakikalık bir süreç var. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Meclisi Mebusan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar da 43 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde bütün köprülerde trafik durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de trafik akıcı şu dakikalarda İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin kıymetli dinleyicilerimiz. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Şöyle şu an göz atalım, trafik ne durumda? Trafik sıkışık şu dakikalarda başkentte. Evet, 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Eren Ersoy telefon hattımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 17.32, Çankırı 13.35, Kırıkkale 16.31, Bolu 14.28, Zonguldak 19.27, Düzce 17.31, Bartın 15.31 ve Karabük 15.32 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, önümüzdeki 3 günün hava durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın haftanın ilk günü ve salı gününe bakalım. Pazar günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Haftanın ilk iş gününde, pazartesi gününde yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Salı gününe baktığımızda yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hafta ortasına da bakalım. Çarşamba günü yurdun kuzey doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile yerel Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şarkıyı duyuyorsunuz. Altın Gün'den dinleyeceğiz, Bağdı Sabah Olmadan.

0: 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Mustafa Yıldız telefon hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde akşama kadar hava açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece, kıyı kesimlerde 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı kıyı kesimleri öğle saatleri kısa süreli güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarı olarak yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelmesi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen hava durumlarıyla gecenin en düşük yarın en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 26'ya 40, Muğla 20'ye 37, Isparta 17'ye 33, Burdur 18'e 35. Denizlerimizde rüzgar kuzey batı öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava açık ve az bulutlu, görüşü aktaracaklarımı dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar sizlere.
0: Sağ olun. Evet, ulusal gazetelerimizden yeni mesaj. El Nino fena vuracak. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino iklim olayının son 40 yılın en aşırı hava olaylarına neden olabileceğini duyurdu. Uzmanlara göre dünyanın pek çok yerinde kuraklık ve aşırı yağışlar etkili olacak. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Örgütü El Nino iklim olayının olağanüstü güçlü bir şekilde ortaya çıkacağı öngörüsünde bulunarak etkilerinin şimdiden kısmen hissedilmeye başlandığını bildirdi. Evet, El Nino'nun zirvesinin yıl sonunda beklendiğini aktaran Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Saulo, bölgesel bazda kimi yerlerde daha şiddetli kuraklık ve yoğun yağışlar gibi etkilerin hali hazırda görüldüğünü, ancak bu yaz Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgalarının El Nino ile bir ilgisi olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise El Nino gözlemlerimizin önünde olağanüstü boyutlara ulaşıyor, dünya aşırı hava olayları tehlikesi altında dedi. Ancak uzmanların kullandığı süper El Nino ifadesi kullanılmıyor. Evet, bir diğer gazetemize bakalım. Düzce'nin hafta sonu hava nasıl olacak postası. Yerel gazetesinde hafta sonu Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bir diğer gazetemize bakalım. Evet, Konya'nın sürmanşet yerel gazetesinde hortum paniğe neden oldu. Konya'da tarlada yerden gökyüzüne doğru yükselen hortum çevredeki bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Merkez Karatay ilçesine bağlı Karakaya mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede hortum oluştu. Tarlanın üzerinde oluşan hortum yerden gökyüzüne doğru yükselirken kısa süreliğine etkili oldu. Hortumun oluştuğunu fark eden bir çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tarlanın ortasında oluşan hortumun gökyüzüne doğru yükseldiği anlar yer aldı. Evet, fotoğrafı da paylaşılıyor haberde. İzmir'deyiz. Telefon hattımızda Özgür Karıcı var. Özgür Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tedar Hanım.
0: Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kayı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bölgemiz genelinde hava açık ve az bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklıklar da yarın beklediğimiz günün sıcakları bugüne oranla bölgemiz genelinde 1 ila 3 derece artışlar bekliyoruz. Rüzgarlar ise kuzeyli yönlerden akşam orta kuvvette, gece hafifleyecek. Yarın günü saatlerinde yine orta kuvvette eseceğini tahmin etmekteyiz. Merkezlerimize beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. İzmir 22 dereceye 37 derece. Çanakkale 21'e 35, Manisa 23'e 38, Aydın 23'e 39 ve Balıkesir 16'ya 35 derece olarak tahmin ediliyor. Ege Denizi'ne beklediğimiz hava durumu yine açık ve az bulutlu olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 bofor, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 bofor kuvvetinde. Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 3 ila 5 bufor kuvvetinde. Dalga yüksekliği ise Ege Denizi geneli için 1 ila 2 metreler, Orta Ege civarlarında yerler 2,5 metreler seviyesinde olacağı tahmin edilmekte. Aktaracaklarım bu akşam için bunlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, İzmir bağlantısını da sizlerle buluşturduk. Kıymetli dinleyicilerimiz, hangi bağlantılarımız kaldı? Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Başkentin trafik durumu da var. Giriş müziğine, introsuna bayılıyoruz bu şarkının. Evet, bir Müslüm Gürses şarkısını Köfünden dinleyeceğiz. Kaç Kadeh Kırıldı radyonuzda.

0: Evet, çok sevdiğim şarkılardan biri. Kaç kadeh kırıldı, Ercan Uzaydı Köfünden dinledik. Şimdi de Trabzon'a gidiyoruz. Telefon atımız Ercan Çölemen var. Ercan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon için neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin parçalı çok bulutlu. Bölgenin yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvetle yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 19'a 28, Giresun 18'e 27, Rize 19'a 28, Gümüşhane 13'e 30, Artvin 15'e 26 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3-5, doğusu güneybatıdan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüşü iyi, yaşandı orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle de bağlantımızı kuralım. Iğdır'a gidelim. TRT Haber'in sıcak gelişmelerinden birini paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ordusu devrim muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettik açıklamasını yapıyor. Evet, Amerikan ordusu İran'ın bölgede 2 Amerikan savaş gemisini hedef almasının ardından devrim muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu. Anadolu Ajansı'nda da sıcak gelişmeler var. Kahramanmaraş'ta okul saldırısı davasında tahliye edilen sanık anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersin'in hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Bir sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaştık. Iğdır'dayız. Eda Beyer telefon attığımızda. Eda Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Dilara'nın.
0: Kars, Ağrı ve Iğdır için sözü size bırakalım. Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerine beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 18, en yüksek 33 derece, Kars en düşük 8, en yüksek 27 derece, Ağrı en düşük 9, en yüksek 31 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Eda Hanım. Size ve ekibinize güzel bir hafta sonu diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, yine güzel bir şarkı aramız var. Emre Fel'e kulak verelim bu kez. Merhabalar diyecek.

0: sıcak bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finalde. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ediyoruz. Bu sıcak gelişmeyi de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Afyonkarahisar'dayız. Oğuzhan Kartal telefon altımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar dilerim. İyi akşamlar. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve bu gecenin en düşük yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şekilde. Afyonkarahisar parçalı az bulutlu, en düşük 16, en yüksek 31 derece. Denizli parçalı az bulutlu, en düşük 23, en yüksek 36 derece. Uşak parçalı az bulutlu, en düşük 16, en yüksek 33 derece olarak tahmin ediyoruz. Yine ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, yavaş yavaş programın sonuna da yaklaşıyoruz. 18 sonrasında hangi programlarımız var şöyle paylaşalım. 18 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında 18.20'de 25 dakika var. 19.20'de biliyor muydunuz var. 20.30'da şifa niyetine programımızın tekrarını kaçıranlar dinleyebilir. 23.30'da da Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserlerini gece faslı programıyla yarım saat boyunca dinleme şansına sahipsiniz. Gece yarısından sonra 2.30'da Türkülerin Dilinden, 3.30'da da yine Şifa Niyetini programlarımızın tekrarlarını dinleyebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle İstanbul trafiğine bakmıştık. Başkentin trafiğine de bakalım. Şu dakikalarda trafik sıkışık. İrfan Baş Tuğ Caddesi Keçiören Sapağı'ndan Çevre Yolu Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 18 dakika. 2452. Cadde Angora Evleri'nden Ümitköy Kavşağı'na kadar da 15 dakikalık bir süreç var. Turgut Özal Bulvarı Ankamol'dan Fatih Köprüsü'ne kadar 11 dakika. Kızlarpınar Caddesi Fatih Stadı'ndan Keçiören Belediyesi'ne kadar da 6 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. En yoğun trafiklere baktığımızda şöyle ana yollardaki trafik durumuna göz attığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Yine aynı şekilde Konya yolunda da trafik akıcı. Samsun yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Havaalanı yolunda da havaalanına kadar yoğunluk var. Şehir merkezlerine kadar trafik akıcı. Çevre yollarına göz attığımızda trafik akıcı ilerliyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler, iyi seyirler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda olsun. Birazdan son bağlantımızla Erzurum'da olacağız. Öncesinde yine çok güzel bir şarkıyla, bir Harun Kolçak şarkısıyla devam edeceğiz. AP Rock grubundan dinleyeceğiz bu kez. Derman Olayım.

0: 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Mensuri Topçugil telefon hattımızda. Mensuri Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için son değerlendirmeleri alalım.
1: Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu gece itibariyle beklemiş olduğumuz en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 10, Erzincan'da 15, Ardahan'da 7 ve Bayburt'ta 11 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Atmosferden haber var programımızın hazırlayıcısı Yeter Bacak şarkılarını dinledik. Onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi kıymetli arkadaşıma. Teşekkür ediyorum. Yarın da Atmosferden Haber Var programıyla saat 16.15'te pazar gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya, her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz, sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle iyi hafta sonları Türkiye.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 5 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parça bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 32, Kırklareli 34, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 30 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 29, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimleri çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay kıyıları ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31, Isparta 31, Kahramanmaraş 38, Mersin 33 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 30, Konya 30, Nevşehir 28, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 30, Karabük 34, Kastamonu 29 ve Zonguldak 27 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 28, Çorum 29, Giresun 28, Gümüşhane 27, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 29, Tokat 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 23, Bingöl 34, Bitlis 28, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 28, Hakkari 31, Iğdır 34, Kars 26, Malatya 33, Muş 32, Tunceli 34, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 36, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 39 ve Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ne sosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız, 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının terörizm olduğunu belirtti. İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve Amerika'yı zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan iki kişinin felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Çobani Stadı'nda saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halit Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Beyin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu Kürek-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için ilginç bir kavramı araştırdık. Prekarya. Dünyada oluşum sürecinde olan, yeni bir sınıf olarak da tanımlanan prekarya, yeni bir sınıf kategorisi. Prekarya kimdir? Neyin nesidir? Büyümesini neden önemsemeliyiz? Söz konusu grup neden büyüyor? Bu gruba kimler giriyor? Ve en ilginci de prekarya bizi nereye götürüyor? Prekarya yeni bir sınıf kavramının analizinde referans niteliğindeki bir kitabın da adı aynı zamanda. Prekarya küresel bir sınıf. Enformel, orta sınıf ya da proletaryanın bir parçası değil. Prekarya, precarius, güvencesiz sıfatıyla proletariat, proletarya isminin bileşimiyle oluşan bir terim. Fransız sosyologlar tarafından 1980'li yıllarda kullanılmış. O dönemde geçici ve mevsimlik işçileri tanımlıyormuş. Fakat farklı bir sosyal ekonomik grup olan prekaryanın temel öğesi geçici olarak çalışmak olsa da terim daimilik kazanmış. Sosyolojide korunmasız işçi ve işsizlerin oluşturduğu sosyal tabakayı tanımlayan bir kavram aynı zamanda. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan emekçi katmanına, grubuna verilen isim. Bu emekçiler esnek, güvencesiz şartlarda ve genelde de yarı zamanlı olarak istihdam edilirler. Büyük ölçüde kadınlardan, gençlerden, engelli işçilerden, tekrar çalışmak zorunda kalan emeklilerden ve işsizlerden oluşur. Ortak paydaları gerçekten de güvencesizliktir. Her sınıfın içinde belirsizlikle en çok boğuşan bir alt kategori olarak tanımlanabilir aslında. Bu sınıfın içerisinde göçmenler, kadınlar, işçiler çok fazladır. Sanmayın ki son 30 yılda ortaya çıkmış bir süreç. Bunun çok daha öncesi de vardır. Güvencesizleştirme kapitalizmin doğasında vardır bir kez. 20. yüzyılın ikinci yarısında şahit olduğumuz görece güvenlikli çalışma şartları kapitalizmin tarihinde daha çok bir istisnayı gösterir. Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan insanlar olarak tanımlayanlar da vardır. Hani hayata pamuk ipliğiyle bağlı insanları tanımlamak için kullanılan bir tabir. Hakları yoktur, riskleri çoktur ve pek de dikkate alınmazlar. Proje bazlı çalışan bir yazılımcı da aynı grubun içerisindedir, bir temizlik işçisi de. Daha az eğitimli, çok daha düşük gelirli ve hayatında yapmak istediği hiçbir şeye erişemeyecek şekilde konumlanmış ve komünite bilinci olmayan, hiçbir gelecek güvencesi olmayan, öfkeli kalabalıkların da oluşmasına sebep olan bir grup. Bazı çevrelerce prekarya her ne kadar sınıfsal bir çözümleme diye düşünülse de değil. Prekaryanın yeni ve tehlikeli bir sınıf olduğu, bu fikri kiminde umut, kiminde korku yarattığı da kesin. Prekarya işçi sınıfından başka bir sınıf olarak ele alınmaya başlamış. Bu konularda okuyup yazanlar, işçilerin değil de prekaryanın dünyayı değiştireceğine vurgu yapıyorlar. Prekarya gerçekten işçilerden ayrı bir sınıf mı? Yoksa prekarya bize yeni bir mücadele perspektifi mi sunuyor? Düzenli olarak düzensiz işlerde çalışanlar genellemesini kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Ekonomik sınıfın katmanlarını sayacak olursak, ilki elitler, yani dünyanın en zenginleri. İkincisi maaşlılar, hala tam istihdam çerçevesinde çalışanlar ve bir gün ben de zengin olabilirim diye düşünenler. Üçüncüsü profesyenler. Bu kelime teknisyen ve profesyonel kelimelerinin birleşiminden üretilmiş. Danışmanlık hizmeti yapanlar, kendileri için çalışan işçiler. Tek bir işletmede uzun dönemli olmaksızın farklı yerlerde çalışma beklentisi ve arzusuyla yaşayan kişiler. Sayıca diğerlerine göre daha azlar. Dördüncüsü işçiler ve beşincisi prekarya. İçini işsizler ordusunun, toplumun uç kısmında yaşayanların doldurduğu bir grup yani. Stajyerler, para kaygısıyla geçici olarak ne iş olsa yapanlar, göçmenler, kendini gelir anlamında güvencede hissetmeyen herkesi kapsayan bir nitelik prekarya. Özellikle de emeğe dayanan bir dayanışma bilinci olmayan herkes bu grubun içinde. Mesleki kimliği olmayan bir yeni ve tehlikeli sınıf. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar İşleriniz her daim yolunda olsun. Kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşı evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: zaman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu, ne sosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız, 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karmaşaya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının terörizm olduğunu belirtti. İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve Amerika'yı zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan iki kişinin felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. Çobani Stadı'nda saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Halit Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi Beyin Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun sesli düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: biliyor muydunuz?
1: Ses niçin katılarda daha hızlı yayılır? Ses dalgalar şeklinde yayılır ve bütün dalga çeşitleri gibi sesin yayılması için de bir ortama ihtiyaç vardır. Bu ortam katı, sıvı ya da gaz olabilir. Ortamda moleküller birbirine ne kadar yakınsa ses dalgaları o kadar hızlı yayılırlar. Katılarda moleküller sıvılardan, sıvılarda ise moleküller gazlardan daha sıkıdır. Yani birbirlerine daha yakındır. Bu yüzden ses katılarda gazlardan 17 kat ve sıvılarda gazlardan 4,5 kat daha hızlı yayılır. Gazlarda sesin hızı sıcaklığa göre de değişir. Sıcaklık arttıkça sesin hızı artar. 20 derece sıcaklıktaki havada sesin hızı saniyede 343 metredir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dünyanın en yüksek şelalesi hangisidir? Dünyanın en yüksek şelalesi Venezuela ormanlarında bulunan Angel Şelalesi'dir. Niagara Şelalesi'nden yaklaşık 20 kat daha uzundur. Yüksekliği 979 metredir. Şelalenin etrafı sıkı ormanlarla kaplı olduğundan 1930'ların başlarına kadar keşfedilemedi. Şelalenin keşfinden hemen sonra Amerikalı pilot James Angel'ın uçağı bu şelaleye yakın düştüğünden dolayı şelaleye Angel Şelalesi adı konulmuştur. Şelalenin suyunun azaldığı dönemlerde su yere ulaşmadan buharlaşıyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Topuklu ayakkabı ilk ne zaman kullanılmaya başlandı? Biz kadınlar ne kadar çok severiz topuklu ayakkabı giymeyi. Çünkü bir anda bizi, giydiğimiz kıyafeti o kadar çok değiştirir ki. Peki hiç merak ettiniz mi? Topuklu ayakkabı ilk ne zaman bulundu, kim buldu ve ne amaçla kullandı? Topuklu ayakkabının ilk ne olarak ve kimler tarafından kullanıldığını duyunca çok şaşıracaksınız. Bir zamanlar topuklu ayakkabı, kasapların yerdeki kanlardan korunması için kullanılıyormuş. Yani sadece işlevselliği için. 1500'lü yıllarda ise topuklu ayakkabı ilk kez şıklığı için kullanılmış. Buna da Leonardo da Vinci ön ayak olmuş. Floransa'da ünlü bir İtalyan ailenin kızı bir dükle evlenecekmiş ama boyu çok kısa olduğu için düğünün görkeminin arkasında kalacak diye çok üzülüyormuş. Leonardo da Vinci de bu ünlü İtalyan asıllı ailenin kızına topuklu ayakkabı giymesini önermiş. İşte bu olaydan sonra her zengin kadın topuklu ayakkabı giyerek daha güzel gözükmek istemiş. Ve topuklu ayakkabı bir statü göstergesi olarak kabul edilmiş. Yoksul, köylü kadınlar sıradan düz ayakkabılar giyerken, zengin kadınlar topuklu ayakkabılarıyla göz dolduruyorlarmış. Yine bir rivayete göre platform topuklar da 600 yıl önce bile kullanılıyormuş. O dönemlerde varlıklı kadınlar sokakların pisliğinden dolayı platform topuklu ayakkabılar giyiyor ve pislikten korunuyorlarmış. Yani o dönemde de yine topuklu ayakkabı varlık demekmiş. Hatta o dönemlerdeki bayanlar topuklu ayakkabı olayını abartıp 50 santimetrelik topuklarla geziniyorlarmış sokaklarda.
0: Biliyor muydunuz?
1: Baş parmağınızla burnunuzun boyunun aynı olduğunu, ineklerin burunlarından, kedilerinse patilerinden terlediklerini, yılbaşı ve doğum günlerinde hediye alıp verme geleneğinin Roma İmparatorluğundan geldiğini, bitter çikolata, bal ve yumurtanın antidepresan besinler olduklarını, arı ve sinekleri öldürmek için arkalarından çaktırmadan yaklaşmanızın boş bir çaba olduğunu, çünkü başlarının üzerindeki gözlerle sizi izlediklerini, insan kanının yarı kırmızı, yarı mor renkte olduğunu, kalpten çıkan temiz kan kırmızı iken karbondioksitle karışan kanın mor renkte olduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ne sosyal hesabından halk sağlığı haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız, 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karmaşaya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının terörizm olduğunu belirtti. İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve Amerika'yı zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan iki kişinin felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun ses düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Doğu Akdeniz'in Torosler kesimi, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. 8 Eylül Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan ve sunan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan, bu haftada uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Belgin. Kendisi odyoloji uzmanı olan hocamızla müziğin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Hocam bize kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben Hacettepe Üniversitesi'nin neredeyse üniversitenin doğuşundan beri onun öğrencilikten işte şu andaki öğretim üyeliğine kadar gelen eskilerinden bir tanesiyim. Çok uzun yıllardır kulak burun boğaz ana bilim dalında odyoloji bölümünde asistanlıktan başlayıp öğretmeye, profesörlüğe kadar geldim. Şu anda da işitme, konuşma, ses ve denge ile ilgili bozuklar uzmanlık alanımdır. Bunlarla ilgili göreve devam ediyorum. Hocalık yapıyorum, hasta bakıyorum. Şarkı söylüyorum.
1: Yani. Evet hocam. Evet,
2: hobilerimden bir tanesi de müziktir. Özellikle bizim klasik Türk müziğimizin yani çok nüanslarını çok iyi izleyen ve hep kaliteyi korumaya çabalayan neferinden bir tanesiyim diyebilirim.
1: Evet, ben sizi konserlerinizde de dinleyip hayran olmuştum hocam.
2: Çok teşekkür ederim.
1: O diklere hocam nasıl o zor sanat müziği eserlerini söylüyor diye. Değerli hocam, müziğin çocuk gelişimindeki etkilerini seçerken tabii sizin odyolojideki bu kadar geniş yelpazenizi baz aldık. Hem de dinleyenlerimize, çocuğu olan dinleyenlerimize yol göstermeyi hedefledik. Hemen sormak istiyorum, neden müzik?
2: Şimdi özellikle bebek çocuk gelişiminde beyindeki bağlantı noktalarını sinirlerin gelişebilmesi için yiyecekten sonra yani anne sütünden işte karbonhidrat protein beslenmeden sonra insan kulağını uyaran en önemli insan beynini uyaran en önemli etken müziktir. Müzik niye müziktir diye sorarsanız çünkü müzik bir estetiktir.
1: Evet. Peki hocam müzik estetiktir. Çok çeşitli müzikler var. Ne tür müzik diye sormak istiyorum o zaman.
2: Şimdi bakınız müziği tanımlarken aslında nota sistemini esas almak lazım. Pisagor dediğimiz bir Yunan bilim alimi var. Bundan 2500 sene önce yaşamış. Ve o zaman müziği tanımlamıştır. Dünyada cisimler hareket ederken çok özel hareketler yapar. İşte bu müziktir demiş. Yani müzik dediğimiz nota sistemi aslında matematiksel bir işlemdir. Bu matematiksel işlem insan kulağının koklea dediğimiz, salyangoz dediğimiz iç kulağının içerisinde bulunan rezonatör organlarla eşdeğer bir yapıdadır. Yani bildiğimiz do, re, mi, fa, sol, la, si, do aslında matematiksel olarak zaten büyük güç, yaratıcı tarafından inşa edilmiştir.
1: Evet.
2: Yani o insanlara sunulmuş bir lütuftur bence. Ses sistemi. Ve bu ses sistemi içerisinde şarkılar oluşturulmuştur. Ritim konmuştur, melodi konmuştur. Ve insanın duygularını en güzel anlatabilecek bir estetik sanat yaratılmıştır.
1: Evet.
2: Ama aslı bundan yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesine giden bir işlemlemedir bu.
1: Evet hocam, notanın keşfi de herhalde yazının keşfi kadar önemli bir şey olsa gerek değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii ki son derece önemli. Onu diyorum, müzik matematiktir aslında.
1: Evet.
2: Hani hangi müzik derseniz, neden müzik derseniz bu matematiksel işlemin dışına çıkmayan müziktir. İşte klasik batı müziği, klasik Türk evet. müziği, halk müziğimiz, halk müziğimizin güzel ezgileri.
1: Evet.
2: Yani bunun dışına çıktığınız zaman matematiksel işlem yok olur. Çünkü tamamıyla bir logaritmik bir gidiş vardır. Hem evet. şiddette hem de frekansta. Yani sıralı bir gidiş değildir bunlar. Her frekansın majör dediğimiz ana sesle diğer diyezler, bemoller hep belirli rakamsal değerlerdir. Bunlar da zaten majör minör makamları doğurmuştur. Türk müziğinde de 560'a yaklaşan bir sistematik ses dizisini oluşturmuştur.
1: Evet.
2: Bunun dışında olmayan müzikleri dinlemek gerekir ki kulak ve beyin bunu ister. Çünkü bu diziyi ister. Bu dizinin dışına çıktığınız zaman, tek düze kaldığınız zaman sinirlerin hepsi uyarılmayacağı için beynin yeteri kadar gelişmesi mümkün olmaz. Biz buna nörel maturasyon diyoruz. Nörel evet. maturasyon sinirlerin olgunlaşması. Vaktimiz varsa kısa bir bahsetmek
1: Tabii
2: isterim.
1: Tabii hocam, çok memnun oluruz.
2: Anne karnında çocuk daha 5 haftalıkken, daha 5 haftalıkken, 1,5 ayını doldurmamış, 100 milyar sinir hücresi oluşur beyinde. Daha beyin de yoktur. Düşünün, yani 1,5 santimetrelik
1: evet.
2: bir fetusun beyin hemisfer dediğimiz, korteks dediğimiz kısımlarında 100 milyar sinir hücresi meydana gelir. Bu 100 milyar sinir hücresi hem gıdayla beslenir hem de uyarıyla beslenir. Yani dışarıdan gelen uyarı nedir? Müziktir.
1: Müziktir.
2: Müziktir. Onun için diyoruz, anne karnında çocuğun işitme sistemi 6,5-7 aylıkken tamamlanır. Doğmadan 2 evet. ay önce zaten çocuk normal duymaya başlar.
1: Çok güzel.
2: Bazı ufak tefek detaylar hariç. O zaman biz eğer bu çocuğa bu sistematik dediğim müziği sistemli bir şekilde zamanını ayarlayarak dinletebilirsek, sinirlerin gıdası gibi, dediğim gibi anne sütü gibi, su gibi, onların etkileşimine katkıda bulunarak sinirlerin görev almasını, büyümesini, gelişmesini sağlar. Çok uyarılmayan güzel. Bir sinir, uyarılmayan bir sistem kendisini yok eder. Bu uyarı da tek düzgün işitsel uyarıdır.
1: O zaman hocam, müziğin beyin gelişimi üzerine de ciddi etkileri var, değil mi?
2: Tabii, kesinlikle. Müzik Bunlardan ve beyindir. Mesela benim çalışmam evet. hep o yöndür. Müzik ve beyin. Yani bu sistematik müziğe, matematiksel müziğe, çok sesli müziğe veya bizim çok güzel kalıplanmış, çok güzel sistematize edilmiş makamsal müziğimize ilgi duyan, bunları çok küçük yaştan itibaren dinleyen beyinler, kulaklar dinlemeyenlerden mutlaka çok daha farklıdır.
1: Evet.
2: Besindir yani bu. Sinir uyarıcı bir besindir.
1: Şöyle diyebilir miyiz hocam, o zaman müzikle uğraşanların beyin gelişimleri daha farklıdır.
2: Kesinlikle. Yani evet. işitme sistemindeki hassasiyet artar. İşitme sisteminin uyarıya bağlı olarak beyinde uyardığı sinirlerin hepsi faaliyetlerini yükseltirler, arttırırlar. Diyelim ki bir parmaklık borudan su akmasıyla iki parmaklık borudan su akması gibi düşünün evet. siz bunu. Müzik dinlemeyen, müzikle ilgilenmeyen, ritim algısı olmayan, melodi algısı olmayan, bunlardan uzak kalan bir kişinin taşıyıcı sinir sistemi gelişemez. Dumura uğrar. Evet. Ama bebeklikten itibaren bu uyarıları alan, bunları dinleyen, ritim algısı, müzik algısı, melodi algısı, bunların bellekte yerleşim oranları kişiyi çok daha üstün bir beyin yapısına götürür.
1: Evet. Hocam, bir soru not almışım. Hemen size onu sormak istiyorum. Buyurun. Şarkı söylemek enstrüman yerine geçer mi?
2: Ben şöyle bir şey söylüyorum. Şarkı söylemek beynin duşudur. Yani şarkı söyleyen insan eğer tozlanmış, yorulmuş, kirlenmiş olan bir beynini yıkar. Onun için şarkı söylemek enstrümandan çok daha ötedir. Sanatların en zoru nedir biliyor musunuz? Sanatların en zoru şarkı söylemektir. Çünkü ressam tuvali eline alır, fırçayı da alır, istediği boyar, beğenmediğin üzerine çizer, başka renk atar üzerine.
1: Evet.
2: Ama şarkı söyleyen bir kişi hatasını yaptığı zaman, yanlış söylediği zaman geri dönme şansı yok. Yani şarkı söylerken insan bütün bedenini kullanır. Soluk alacaksınız.
1: Evet.
2: Ses üreteceksiniz. Bellekten bilgiyi çağıracaksınız.
1: Evet.
2: Dilinizi kullanacaksınız, dudağınızı kullanacaksınız, bedeninizi kullanacaksınız, duygunuzu kullanacaksınız. Ve o kadar kompleks bir beyin olayıdır ki şarkı söylemek. Onun için kitaplar öyle yazar. Şarkı söylemek sanatların en zorudur. Enstrüman çalmaktan da mükemmel bir eylemdir sanat adına.
1: Şarkı söyleyenler şimdi birden kulak kabartıp çok mutlu olacaklar hocam.
2: Bence de.
1: Çünkü olsunlar, ne yaptığımızı bilmiyormuşuz hakikaten.
2: Evet,
1: siz dinleyince.
2: Şarkı söylemek sanatların en zorudur. Yani yerinde söylemek, doğru söylemek.
1: Peki tabii. Enstrüman yerine geçiyor mu? Ya da bir enstrüman kabul edilebiliyor
2: şimdi
1: mu?
2: Şimdi şöyle, enstrüman dediğimiz zaman tabii ki müzik kulağı, müzik beyni ama bir de ince motor el hareketleri gerekiyor. Trompet de çalsanız, bateri de çalsanız, gitar da çalsanız,
1: evet.
2: hangi enstrümanı çalarsanız çalın, el hareketlerinin çok ince motor, nota bulmak gibi bir özelliğin olması lazım. Bunların arasındaki aralıkları hiç şaşırtmadan saniyesinde yerinde ifade etmek lazım. Enstrüman çalmanın insan beynini geliştirme açısından soruyorsanız şarkı söylemekten daha önde geldiğini söyleyebilirim size.
1: Evet, onu soracağım zaten hocam sizi hazır yakalamışken. Enstrüman çalanlarda beyin farklılıkları var mıdır diyeceğim.
2: Kesinlikle vardır. Bakın şimdi sağ elini kullananlarda lisan, düşünce ve diğer matematiksel işlem sol hemisfer dediğimiz kafanın ön tarafındadır. Frontal lob dediğimiz. Sol elini kullananlarda da bu sağdadır. Lisan.
1: Evet.
2: Müzik, estetik, sanat algısı da aynı taraftadır. Sağ elini kullananın sağında, solun solundadır. Geneldir, dominanttır. Her ikisi de çalışır da.
1: Evet.
2: Bir melodinin sözel yapısı, ritmik yapısı bir hemisfere gider. Diğer ögeleri de diğer hemisfere gider. Konuşmada da böyledir. Bu konuşmanın aksanı, vurgusu, gramer yapısı bunlar tamamıyla sol hemisferdedir. Ama bunun içerisindeki melodi, konuşmanın içerisindeki estetik, bunun içindeki duygu, ritim de sağ hemisfere gider. Bu iki hemisferdeki bilginin birleşmesi lazım. Bu iki hemisferi, iki tane kafa yarım küresini birleştiren ortada corpus callosum diye bir sinir ağı vardır. Biz beyin cerrahları ameliyat ederken belki de bunları görüyorsunuzdur yani. Corpus callosum dediğimiz sinir ağı ne kadar güçlü olursa iki hemisfer arasındaki, iki beyin arasındaki iletişim o kadar hızlı olur. Bakın yapılan çalışmalar var. 7 yaşından önce piyano çalanlarda bu corpus callosum dediğimiz iki yarım küreyi birleştirici sinir ağı %15-20% daha kalın, daha gelişmiş. Yani transferler çok daha hızlı.
1: Evet.
2: Transferler çok daha kolay. Çok çabuk anlıyor, çok çabuk cevap veriyor. Çok çabuk çözüyor problemi. Zekayı da etkiliyor tabii bu aynı şekilde. Bir de enstrüman çalmanın diğer bir şeyi de lisan algısı ve lisan ifadesiyle konuşma, ki insan bunu ancak 4 yaşında iki fiilli cümle kurabilecek düzeye geliyor. 4 yıl sonunda ancak anlaşabiliyor.
1: Tabii.
2: Sağ el veya sol el, bunlardan birisinin dominant olması lazım. Yani ince motor hareketi olacak. Yemeği sağ eliyle yiyor ama solaksa sol eliyle yiyor. Veya bıçak tutuşu, dikiş dikişi, her şeyi. Ha, sağ veya sol hiç önemli değil. Toplumda işte %94-95'i sağ elini kullanır, %5'i sol elini kullanır. Ama hemisferler arasındaki lisan ilişkisi ters de bu sefer. Bununki sağ geçer, bununki sol geçer. Eller değiştiği için.
1: Evet. Hı.
2: Piyano çalan bir kişi her iki elini de çok hassas kullanmayı öğrendiği için bunlardaki beyin gelişimi o nedenle daha fazla oluyor. Enstrüman çalan bir kişi elini ne kadar ince motor beceri kazandırırsa, ki enstrüman bunu en iyi yapan, grafik yapmak, çizmek, resim çizmek, el becerileri, bunlar da katkı. Ama enstrümandaki incelik çok daha fazla. Onun için enstrüman çalan bir kişinin elindeki manipülasyonlar ne kadar becerikli, ne kadar mükemmelse beyindeki algı da o kadar, gerek konuşma açısından gerek öğrenme açısından o kadar önemlidir. Bazı çocuklar vardır bize gelir hasta olarak. Çocuk 5 yaşına gelmiş konuşmuyor hala. Bir türlü algılayamıyor, algıladığını ifade edemiyor. Çok kompleks bir beyin fonksiyonu bu.
1: Evet.
2: Bir bakıyorsunuz sağ elini de yeteri gibi kullanamıyor, sol elini de yeteri gibi kullanamıyor. İnce motor beceri her ikisinde de yok. O zaman beyinde de ince ayrım yapılamıyor. Yani el becerisiyle beyindeki lisan algısı, konuşma ve müzikalite arasında çok direkt bir ilişki var. İşte enstrüman hem beyni işitsel yönden müzik olarak eğitiyor, hem de ellerinizin beceri kazanmasından dolayı yine beyindeki sinir yapısını besliyor.
1: Evet. Hocam öyle güzel anlatıyorsunuz ki daldım gittim ben resmen.
2: Ben yalnız vakti aşmayayım.
1: Yok hocam, vaktimiz daha çok. İnanın ben de çok mutluyum geldiğiniz için.
2: Sağ olun.
1: Hocam acaba bu müzikle uğraşırken diksiyonun önemi var mı?
2: Tabii ki var. Tabii ki var. Şarkı nasıl söylenir bir kere, her şeyden önce o. En üst düzey duygu ifade eden bir eylemdir şarkı söylemek. Şimdi mahalli şeyler ayrı. Mahalli sanatçılar o mahalli diyalekti, o yapıyı tabii ki yansıtacaklar. Ama bir bestenin içerisindeki güfteyi okurken mutlaka bütün fonem dediğimiz o küçük ses yapılarının artikülasyon dediğimiz dil bağıyla, dille, dudakla ilişkisinin mükemmel olması lazım. Yani sesini kullanabilir ama artikülasyonu bozuktur. Yani S'ler, F'ler, Ş'ler çıkarken düzgün çıkmıyordur. O zaman müziğin bütün müzikal özelliklerini zedeler, lekeler. Onun için diksiyon da çok önemli. Yani evet, konuşmanın mutlaka şarkıya yansıtılması gerekiyor Yemen Hanım.
1: Evet hocam. Hocam biraz da nefes tekniklerinden bahsetmenizi rica edeceğim hazır sizi yakalamışken.
2: Tabii memnuniyetle. Şimdi bakın nefes tekniği deyince bize gelen hastalar, ses bozukluğu olan hastalar, konuşma bozukluğu olan hastalar, kekemeler, bunlarla ilgili en büyük sıkıntı solunum problemidir. Evet. Şimdi solunumun iki tane görevi var. Bir tanesi yaşamı sağlıyor soluk alarak vererek. Evet. İkincisi de ses üreterek konuşmayı ve şarkıyı sağlıyor. Yani sanat yaptırıyor. Kendini ifade ediyor. Bir kere buradaki solunum havasının çok hacim olarak yeterli ve kullanım açısından kaliteli olması gerekir. Biz de okullarda jimnastik yaptırırken, İsveç jimnastiği jimnastik yaptırırlardı bizim zamanımızda, şimdi nedir bilmiyorum, beden eğitimi derslerinde hep yukarıdan nefes aldırırlardı. Hep böyle omuzlarımızı, evet, kaldırırdık.
1: Akciğerden nefes alırdık.
2: Yani hep yukarıya kaldırırlardı, evet. Göğüs nefesi. Göğüs nefesi özellikle günlük hayatta olsun, sanatsal anlamda olsun çok tercih edilen bir nefes değildir. Abdominal dediğimiz karın nefesi, diyaframın aşağıya doğru genişleyerek daha fazla kapasiteyle soluk alınması, evet, önerilir. Dileyin burada eğer 1 litre ise burada 1,5-2 litredir.
1: Evet.
2: Ve bir şarkı söylemek için aldığınız bir nefesi en az 20 saniye kullanabilmelisiniz ölçüye sığdırabilmek için.
1: Hocam şimdi yıllar içinde de böyle hep göğsünüzden, akciğerden nefes al al, sonradan böyle müzikle bir şeyle uğraşmaya kalkınca inanın diyafram nefesini yapmak da
2: çok haklısınız. Beyinler şartlanıp beyinler buna, evet, kodlandıktan sonra diyaframı soluk anlamda kullanmanız çok zor.
1: Evet.
2: Onun bir takım tekniklerle, eğitimlerle biz onları öğretiyoruz. Ama şarkı söylemenin, iyi şarkı söylemenin birinci şartı da mutlaka nefesi çok iyi kullanmaktır.
1: Diyafram nefesi şart diyorsunuz.
2: Tabii konuşmada en az 8 saniye süre ister bir cümleyi tamamlamanız için. Şarkı söylemede 20-25 saniye kadar ulaşan ölçüler vardır şarkı söylerken. Nefesiniz yetmiyorsa yarıda kesersiniz. Yani beste yapanın bütün duyguları, her şeyi perişan olur gider.
1: Evet.
2: Onun için yani nefesin nerede alınacağını, nasıl alınacağını ve kapasitesini çok iyi ayarlamak lazım. Onun için de birinci şart abdominal dediğimiz karın solunumu, diyafram solunumu gerçekleştirmek, yukarıda mümkün olduğu kadar istirahat almaktır.
1: O zaman ses telleri de daha az yoruluyor herhalde,
2: çok güzel,
1: değil mi hocam?
2: Söylediniz. Şöyle, eğer yukarı kullanırsanız böyle dış kasları, larynx'in dış kasları dediğimiz bir sürü kas var böyle. Hiyoid kemiğe bağlanan, evet, larynx'i aşağı yukarı indiren. Onları kasıyorsunuz.
1: Evet.
2: Onları kastığınız zaman larynx'in yani gırtlağın hareketini de kısıtlamış oluyorsunuz. Ve şarkı söylerken istediğiniz manipülasyonu yaptırma şansınız da kalmıyor. Dolayısıyla solunum son derece önemli şarkı söylemede, konuşmada.
1: Evet. Belki de hocam şimdi bizi dinleyen, değerli dinleyenlerimiz, böyle çok sık işte sesi kısılan, benzer sıkıntısı olanlar eğer diyafram nefesine, karın nefesine çalışırlarsa belki bu sıkıntılarından kurtulacaklar.
2: Bir ölçüde veya sıkıntılarını yapan yanlış nefes almaları olmuştur.
1: Evet.
2: Yani yanlış nefes alma ortadan kalkarsa tabii ki rahatlar.
1: Evet. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, halk müziği, batı müziği, sanat müziği, bunlarda bir şarkı söylemek tekniklerinden konuşmuştuk gelirken. Bunları bir açabilir miyiz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere batı müziği, yani opera şan tekniğiyle,
1: evet,
2: bizim kendi halk ve Türk müziğimizdeki şan tekniğini birbirinden çok iyi ayırmak lazım. Bir Türk müziği veya halk müziği sanatçısının bir batıcıdan şan eğitimi alıp o tarzda şarkı söylemeye çalışması hiç doğru bir eylem değil. Çünkü bizim notadaki aralıklarımız, diyez bemol aralıklarımız çok dardır. Yani çok fazla nota var. Batı müziğinde 12'ye bölünmüştür. Bizde 54'tür, 24'tür, 30 taneye yakını kullanılır ses dizilerinin, biliyorsunuz. Do ile do arası.
1: Evet.
2: Bunu hiçbir zaman batı tekniğindeki alt ve üst register'larda kullanarak bu manipülasyon, nüansları yapmak mümkün değildir. Onun için bizde gırtlak kullanımı çok daha fazladır. Gırtlak sesi kullanımı. Onun için ben derim ki temelde ses üretme her ikisi için de aynıdır. Ama şarkı söyleme tekniğine geldiğiniz zaman bu fark eder. Şarkı söyleme tekniğinde yani batılı gırtlağını kullanmaz. Ama evet, Türk müziği mecburdur kullanmaya bunu. Gırtlak dışına çıktığınız zaman Türk müziği veya halk müziğindeki o nüansları rezonans bölgelerine çaptırarak yaptırmanız mümkün değil.
1: Evet.
2: O nedenle mutlaka batı müziği dışında Türk ve halk müziğinde şarkı söyleme tekniklerinin özellikle farklı bir şekilde alınması, öğrenilmesi kesinlikle birinci şarttır.
1: Evet hocam. Şimdi şan eğitimi alıp batı tekniğiyle ses eğitimi alıp da halk müziği söylenemeyeceğini ben de şu an öğrenmiş oluyorum.
2: Genellikle halk müziğin öyle parçaları vardır ki o şan tekniğiyle söylemeye de gider. Güneyde şahlanıyor aman mesela.
1: Evet.
2: Onlar çok güzel. Ama bir söğüdün erenlerini söylemeye kalktığınız zaman, eğer şan tekniğiyle söylemeye kalkarsanız nüansları kaybedersiniz.
1: Evet.
2: O nedenle yani gırtlak daha duyguya yakın ve ses aralıkları daha dar notalarda manipülasyon etme şansına sahip. Ama gırtlağı kullanmadan üst rezonans bölgelerine ulaştırdığınız zaman bu ayrıntıya giremezsiniz.
1: Evet. Örneğin rahmetli Üstad Neşet Ertaş'ın türkülerini bir batı tarzı veya batı tekniğiyle çalışıp söylemek herhalde mümkün değil, değil mi? Çok o lezzeti alamayız.
2: Yani. Alamazsınız.
1: O trilleri yapamayız herhalde.
2: O diyalekti, o şeyi kuramazsınız hiçbir
1: evet.
2: zaman.
1: Hocam acaba bu araştırma, geliştirme, biraz önce bahsettiğiniz halk müziği, işte sanat müziği adına sizin bir takım çalışmalarınız var zannediyorum. Onlar neler?
2: Şöyle söyleyeyim, bugün dünyaya baktığınız zaman yani müzik ve beyin ilişkisini araştıran daha çok batılı yayınlar var. Amerika ağırlıklı, kısmen de Avrupa ağırlıklıdır bu yayınlar, bilimsel alandan bahsediyorum. Şimdi hep polifonik müzik dediğimiz çok sesli evet. müziğin insan beynindeki uyarı etkisinin daha fazla olduğu. Hatta o hale gelmiş ki Beethoven, Chopin değil de Mozart müziği daha iyidir diyenler var. Bunları bilimsel olarak ispatlayanlar var. Yani insan beyninin gelişimi evet. için kullanılan. Peki bizim müziğimiz hiç mi yok bunun içerisinde? Bununla ilgili çalışma yapılmamış. Ama benim yaptığım çalışmalarda şimdi bizim Türk müziğimiz ve Türk sanat müziği de deniliyor. Tek sesli bir müziktir. Ama şey aralıklarının darlığı, nota aralıklarının darlığı o çok seslinin uyardığı o duyguları da verebilecek özelliktedir. Uşşak ayrı, Segah ayrı, Nihavend ayrı, Sabah ayrı, hepsinin bir özelliği var. Onun için onu tek seslilikten zaten kurtarmıştır. Yani çok seslilik kokleanın iç kulağın çok farklı bölgelerde matematiksel uyarımıdır. Mükemmeldir.
1: Evet.
2: Bu mükemmelliğin içerisinde Türk müziğini araştırdım. Türk müziği eğitimi alarak yetişen kulakla, beyinle Batı müziği alan ama doğru müzik alacak tabii arasında çok büyük bir fark yok. Ama şu kadarını söyleyeyim, polifonik müzik dediğimiz çok sözlü müziğin matematiksel işlemi ve insan beynindeki yaptığı uyarı üstün vasıflıdır. Bunu kabul etmek zorundayız.
1: Evet. Hocam zannediyorum bizim hem Türk halk müziği olsun hem Türk sanat müziği olsun bu tür araştırma veya müziğimizi geliştirme adına, makamları ayırma adına çok ciddi çalışmalar yok aslında.
2: Tabii.
1: Yani geçmişe yönelik de çok tarama, çok müzik adamımız var belki ama işin akademik yanı çok böyle takip edilmemiş gibi sanki. Orada böyle bir boyun büküklük var
2: efendim,
1: gibi geliyor bana.
2: Şöyle söyleyeyim ben size. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş yılı 1936. Düşünün 76 sene önce kurulmuş. Ama Türk Müziği Konservatuvarları ondan 40-50 sene sonra metotsuz, hocasız, sadece alaydan yetişenlerle ayakta tutulmaya çalışılmış. Yeni yeni daha akademik yapı altına giren konservatuvarlar var ama geçmişinde bir doluluğu olmadığı için, kusura bakmasın kimse alınmasın ama eğitim standartlarının mükemmel olduğunu söylemek zor. Hala daha altyapılarıyla uğraşıyorlar.
1: Tabii.
2: Çünkü geçmişte bir kadro oluşturulmamış. Ne kitabı yayınlanmış, ne metodu yayınlanmış, ne bunlarla
1: evet.
2: ilgili araştırmalar yapılmış. Yeni yeni daha bilimsel anlamda müzik,
1: çok
2: müziğimiz.
1: Çok büyük bir eksiklik değil
2: mi
1: hocam?
2: Çok büyük. Kendi kültürümüz bizim.
1: Tabii.
2: Kendi müziğimiz ve son derecede mükemmel. Son derecede mükemmel.
1: Evet, biz tabii nakış nakış örülen kilimlerimize, kilim desenlerimize, yöresel bir takım özelliklerimize nasıl sahip çıkıyorsak müziğimize de keşke daha böyle erken, daha bilinçli sahip
2: çıkabilsek.
1: Kültürümüze
2: sahip çıkıp onlara yamak ama iç çekişmeler, yanlış düşünceler.
1: Sıra onlara gelmedi herhalde çocuğum.
2: Maalesef. Belki sıra geldi ama o sırayı hep atlayarak geçmişler nedense.
1: Neyse hocam siz varsınız başımızda, Allah'tan araştırıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz.
2: Ben sadece bilimsel anlamda bir şeyler ölçmeye
1: hocam
2: çalışıyorum.
1: Hocam ne kadar önemli. Ülkemizde de teksiniz ayrıca.
2: Yok.
1: Biz onun bilincindeyiz.
2: Yetiştirdiklerimiz
1: yani,
2: var.
1: Yani yetiştirdikleriniz var tabii ki hocam.
2: Teveccühünüz sağ olun.
1: Hocam sormak istiyorum. Çocuk gelişiminde müzik çok önemli. Bahsettiniz biraz önce. Başlangıç yaşı kaç olmalı peki hocam?
2: Sıfır.
1: Sıfır.
2: Tabii. Çünkü insan doğduğu andan itibaren işitmesiyle dünyayı tanımaya başlar.
1: Evet.
2: Ve o andan itibaren bu estetik uyarıları vermek lazım. Müzik, güzel konuşma, hem göz estetiği hem kulak estetiği birlikte olursa eğer, bu mutlaka yani bir insandan daha üstün vasıflı bir insan niteliği kazanır. Yani bunların doldurulması lazım. Bunlar boş bırakılmamalı. Eğer Avrupa medeni ise hepsi kaliteli müzikle büyüdüğü içindir, bunu bilin.
1: Evet hocam.
2: İnsana saygı varsa müziğe saygısı olduğu içindir, bunu bilin. Türkiye araç öncelikli bir ülke. Hiç yayaya yol veren var mı?
1: Yol yayanın, evet.
2: Türkiye'den başka dünyanın hiçbir yerinde araç önceliği yoktur. İnsan önceliği vardır.
1: Evet, onlar hocam.
2: Onlar da hep baştan beynin estetik algılarla beslenmesiyle olur. Bizde maalesef yok. Ben şöyle bir araştırmadan bahsetmek istiyorum size.
1: Çok
2: müzik kulağı dediğimiz bir şey var.
1: Evet.
2: Yani Allah insanı yaratırken herkese aynı yeteneği vermiştir. Ama onun geliştirilmesi çok önemli. İşte dediğim gibi uyarılarla.
1: Evet.
2: Estetik uyarılarla. Şimdi Belçika'da yapılan bir çalışmada, benim dahil olduğum bir çalışmada, bu sokaktan getirdiğiniz insanlardaki müzik algısı, müzik kulağı %85-90. Türkiye'de benim akademisyenlerle yaptığım bir çalışmada %15.
1: Korkunç uçurum var.
2: Tabii. Bakın, bu uçurumu kapatın. İnsanların beyinlerini bu estetik bilgilerle doldurun, geliştirin. Nasıl bir medeni toplum çıkacak karşınıza, görün.
1: Evet,
2: ben şunu söylerim hep.
1: Evet.
2: Eline enstrüman alan bir insandan kimseye zarar gelmez.
1: Çok güzel hocam.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, o zaman kulak müzik beyin bağlantısından bahsettiniz. Çocuk gelişiminde de çok önemli. Mutlaka dinletmeliyiz. Şimdi dinleyen gebe annelerimiz varsa veya ufak çocuğu olan, mutlaka hemen bir şeyler açmaya çalışacaklardır. Peki küçük çocuklara ne tür müzik dinleterek katkıda bulunmamız lazım?
2: Ben size konuşmamızın başında bir matematiksel bir işlemdir müzik dedim.
1: Bunun, evet,
2: belli seslerin belli frekansları vardır. Bunların bozulmadığı, bunların gevşetilmediği ve matematiksel işlemin uygulandığı müzikler dinletilirse iyi olur diyeyim. Şimdi ismini söylemeyeceğim ama öyle
1: ama
2: müzikler
1: şöyle bir, hani,
2: var ki.
1: Bilemeyebilirler de hocam, tamam, isim de vermeyin ama hiç değilse anlaşılması için en azından.
2: Vallahi
1: ne tür müzik?
2: Şu andaki o pop müzik, rock müzik, bir kere bunlardan kesinlikle uzak dursunlar çocuklar.
1: Klasik sanat müziğimizi,
2: yani
1: Türk halk müziğimizi.
2: Ben öncelikle klasik batı müziğini öneririm.
1: Batı müziğini,
2: tabii.
1: Evet.
2: Klasik batı müziğinin, çünkü uyarı noktaları çok farklı. Bakın, ben kendim klasik Türk müziği hayranı ve bunun,
1: evet, sanat
2: yolcusuyum.
1: Evet.
2: Söyleyeyim. Ama buna rağmen eğer bir beslenme söz konusuysa,
1: çocuğumuzun beyin gelişimi için mutlaka
2: klasik batı müziğini tercih edelim.
1: Evet.
2: Ondan sonra çocuk tercihini yapabilir. Çünkü klasik batı müziğinin içerisindeki ses sistemi matematiksel işleme en uygun ses sistemidir. Ondan sonra bizim klasik Türk müziğimiz ve halk müziğimiz gelir, biliyor musunuz? Onlar da olabilir ama başlangıçta çocuğun bütün sesleri tanıması açısından, aynı anda farklı sesleri algılaması açısından polifonik dediğimiz çok sesli müziği bir algılasın beyni. Onları bir tanısın. Onun ritim algısını algılasın. Ondan sonra bizim klasik müziğimizde, halk müziğinde rahatlıkla dinletip o çocuğu geliştirebilirsiniz.
1: Evet.
2: Ama başlangıcımız, mutlaka ilacımız o olmalı. Bilimsel bir şey tanım bu.
1: Evet hocam, çok önemli bilgiler veriyorsunuz şu anda. Ben heyecanla dinliyorum.
2: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Çünkü bu bilgileri hakikaten sorabileceğimiz hiçbir merci de yok. Yani ben
2: vardır da hepsini bir
1: arada
2: belki
1: verdiğinizde çok sevinmiştim ama hepsini mümkün değil hocam, bir tane daha bulmam. Hemen şunu sormak istiyorum. Şarkıcılarda nefes problemleri var hocam. Bunları nasıl çözeriz?
2: Şarkılarda nefes problemleri mutlaka, yani bu ses sağlığı bir uzmanı olan bir kişiye gidip bunu düzelttirmesi gerekir veya bu tekniği yeniden alması gerekir. Türkiye'de foniyatri ve ses sağlığı ile ilgili uzmanlık alanları da o kadar yeni ki, bugün ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 seneyi geçmiştir. Bizde daha 15-20 senelik bir geçmişi var ve Türkiye'de çok sayılı kişiler uğraşıyor bununla.
1: Evet.
2: Yani İstanbul'da 3-5 kişi, İzmir'de birkaç kişi, işte Maraş'ta, yani baktığınız zaman hepsini toplasanız bu işle uğraşan, direkt bu işe yoğunlaşmış olan en fazla 10 kişi vardır.
1: Hocam, şarkı söyleme tekniği içinde nefes tekniğinin yeri çok önemli. Bununla ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Böyle söyleyeyim. Bir kere konservatuvarlar mutlaka bununla ilgili eğitimlerini yapıyorlardır. Çünkü artık alaydan değil, konservatuvardan, evet, yetişme ön planda. Bununla ilgili uzmanların, eksperlerin bu işi yönlendirmesi gerekir. Yine söylüyorum, batı tekniğinde şan eğitimini öğreten çok değerli hocalar var konservatuvarlarda. Ama kendi müziğimizde, Türk müziği, halk müziğiyle de ilgilenen, o bilgiyi aldıktan sonra dönüştüren yine çok farklı isimler var. Onlara ulaşarak, onunla birlikte bu sanatçılarımız ses tekniklerini öğrenebilirler. Çünkü bizde hep okulsuz yetişmiştir herkes.
1: Evet.
2: Ve çoğunluk diyeyim, herkes dersem tabii olmaz bu arada. Çoğunluk öyledir.
1: Bu işle uğraşanların ama hemen hemen hepsi değil mi öyle?
2: Büyük bir kısmı maalesef.
1: Hobi
2: maalesef
1: olarak uğraşır.
2: Tabii o kendi tarzı neyse o şekilde gelmiştir, yerleşmiştir. Geriye dönüşte çok zordur.
1: Evet.
2: Ona çünkü yukarıdan nefes al öğretilmiştir başlangıçta. Onunla gider.
1: Hepimize o öğretildi zaten hocam.
2: Ama erken biter her şey o zaman. Bütün mesele orada. vokal evet. Nodüller, vokal polipler, ses tellerindeki arızalar hep teknikle ilgilidir.
1: Ama aşılabilir değil mi hocam?
2: Tabii ki aşılır. Aşılmayacak hiçbir şey yok. Ne bileyim, bunu 10 yaşında, 15 yaşında almakla 45 yaşında almak tabii ki farklı. Çünkü beyin bir takım bilgileri kodladıktan sonra onu oradan koparıp çıkartmak çok zor.
1: Evet.
2: Uzar.
1: Bilgiler de kemikleşip yerleşiyor herhalde.
2: Bakın, piyano çalma yaşı 5'tir. Yani enstrümana başlama yaşı aslında 5'tir. Neden? Bütün el ince motor beceri kazanması için en son yaştır o yaş. 15 yaşından sonra piyanoya oturduğunuz zaman artık ellerin o ince manipülasyonunu yapması çok zor.
1: Evet.
2: Keşke taşıyabilse. Diğer enstrümanlar da aslında daha erken olması lazım. Yani müzik eğitimi çok erken evet. yaşlarda olmalı ki beyindeki ona ait bölgeler genişleyip faaliyet alanlarını belirleyebilsinler.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. O kadar süremiz hızlı geçti ki inanın sormak istediğim de çok şey var. Doyamadık sohbetinize.
2: Sizle ayrıca sohbet ederiz.
1: İnşallah hocam. Sevgili dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Belgin'di. Kendileriyle müziğin çocuk gelişimi üzerine etkilerini konuştuk. Programı hazırlayan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Yemen Ulus'un hazırlayıp sunduğu uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.
1: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, Samanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Samanla güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Antalya Körfezi'nde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'un gelecek 5 yıllık dönemde kritik teknolojilere odaklanan şirketlerin ölçeklenmesini ve uluslararası pazarlar açılmasını destekleyen güçlü bir merkez haline getirileceğini belirtti. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik geliştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandı. Çocuk, ağır, ceza, infaz, ticaret, iş ve tüketici mahkemelerini kapsayan kararla çok sayıda yargı çevresi değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Başkentin Ocak-Ağustos'taki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 yükselişle 12 milyar 156 milyon dolara çıktı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanlarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi. İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminali, Hark Adası yakınlarındaki patlama seslerinin Amerika'nın İran'a ait bir petrol tankerine saldırısından kaynaklandığı bildirildi. Ve son olarak spor. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam çok bulutlu 15-20 derece, Atina az bulutlu ve açık 25-35, Berlin parçalı bulutlu 15-20, Helsinki sağanak yağışlı 5-17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Londra parçalı bulutlu 12-23, Madrid az bulutlu ve açık 23-40 derece. Moskova sağanak yağışlı 15-20, Paris çok bulutlu 15-25, Priştine az bulutlu 17-34, Saraybosna az bulutlu 15-35, Sofya parçalı bulutlu 17-31, Tiran az bulutlu 22-34, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26, Zürih çok bulutlu 18-26 derece, Amman az bulutlu 20-32, Aşgabat parçalı bulutlu 15-33, Bağdat az bulutlu ve açık 27-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Bişkek parçalı bulutlu 13-24, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu 29-37, Medine az bulutlu ve açık 30-46, Mekke az bulutlu ve açık 30-41, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu 24-35, Taşkent parçalı bulutlu 20-32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 20-25 derece, Cezayir az bulutlu 23-34, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Montreal parçalı bulutlu 12-21, New York parçalı bulutlu 18-27, Sydney az bulutlu 15-25, Washington parçalı bulutlu 19-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-31, Frankfurt çok bulutlu 15-24, Gümülcine az bulutlu 17-30, Kırcaali az bulutlu 16-31, Komrat parçalı bulutlu 17-32, Köstence parçalı bulutlu 19-30, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Podgorica az bulutlu ve açık 20-35, Selanik az bulutlu 21-32, Şumna az bulutlu 16-30, Taraklıya az bulutlu 17-31, Balkaneş az bulutlu 18-32, Zenitsa parçalı bulutlu 17-34, Gazi Magosa az bulutlu 24-32, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kafada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost dediğiyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost dili.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ne sosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız, 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karmaşaya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının terörizm olduğunu belirtti. İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve Amerika'yı zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan iki kişinin felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun ses düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. 8 Eylül Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Dolu nedir?
1: Dolu, konvektif bulutlardan yere düşen, farklı şekil ve büyüklüğe sahip, topa benzer veya düzensiz parçalar halindeki sert buz şeklindeki yağış türüne verilen addır. Bu yağış türünün dolu olarak isimlendirilebilmesi için çapının 5 milimetreden daha fazla olması gerekmektedir.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercilik çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar biz hep havada çalışıyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu, ne sosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız, 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karmaşaya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının terörizm olduğunu belirtti. İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve Amerika'yı zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan iki kişinin felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun ses düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu Kürek-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: korumak mümkündür.
1: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
0: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
1: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam çok bulutlu 15-20 derece, Atina az bulutlu ve açık 25-35, Berlin parçalı bulutlu 15-20, Helsinki sağanak yağışlı 5-17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Londra parçalı bulutlu 12-23, Madrid az bulutlu ve açık 23-40 derece. Moskova sağanak yağışlı 15-20, Paris çok bulutlu 15-25, Priştine az bulutlu 17-34, Saraybosna az bulutlu 15-35, Sofya parçalı bulutlu 17-31, Tiran az bulutlu 22-34, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26, Zürih çok bulutlu 18-26 derece, Amman az bulutlu 20-32, Aşgabat parçalı bulutlu 15-33, Bağdat az bulutlu ve açık 27-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Bişkek parçalı bulutlu 13-24, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu 29-37, Medine az bulutlu ve açık 30-46, Mekke az bulutlu ve açık 30-41, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu 24-35, Taşkent parçalı bulutlu 20-32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 20-25 derece, Cezayir az bulutlu 23-34, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Montreal parçalı bulutlu 12-21, New York parçalı bulutlu 18-27, Sydney az bulutlu 15-25, Washington parçalı bulutlu 19-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-31, Frankfurt çok bulutlu 15-24, Gümülcine az bulutlu 17-30, Kırcaali az bulutlu 16-31, Konrad parçalı bulutlu 17-32, Köstence parçalı bulutlu 19-30, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Podgorica az bulutlu ve açık 20-35, Selanik az bulutlu 21-32, Şumna az bulutlu 16-30, Taraklia az bulutlu 17-31, Balkaneş az bulutlu 18-32, Zenitsa parçalı bulutlu 17-34, Gazi Magosa az bulutlu 24-32, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, Samanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Samanla güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 7 Eylül Pazartesi günü Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Samanla doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi'nde sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Antalya Körfezi'nde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Eylül Salı günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Antalya Körfezi'nde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ne sosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız, 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşı ile hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının terörizm olduğunu belirtti. İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve Amerika'yı zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan iki kişinin felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun sesli düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

iklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Eylül Pazar günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. 8 Eylül Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

kalbimde taşıyorum. Dalından

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'un gelecek 5 yıllık dönemde kritik teknolojilere odaklanan şirketlerin ölçeklenmesini ve uluslararası pazarlar açılmasını destekleyen güçlü bir merkez haline getirileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik geliştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandı. Çocuk ağır, ceza, infaz, ticaret, iş ve tüketici mahkemelerini kapsayan kararla çok sayıda yargı çevresi değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Başkentin Ocak-Ağustos'taki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 yükselişle 12 milyar 156 milyon dolara çıktı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanlarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi. İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminali Hark Adası yakınlarındaki patlama seslerinin Amerika'nın İran'a ait bir petrol tankerine saldırısından kaynaklandığı bildirildi. Ve son olarak spor. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbon

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam çok bulutlu 15-20 derece, Atina az bulutlu ve açık 25-35, Berlin parçalı bulutlu 15-20, Helsinki sağanak yağışlı 5-17, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25, Londra parçalı bulutlu 12-23, Madrid az bulutlu ve açık 23-40 derece. Moskova sağanak yağışlı 15-20, Paris çok bulutlu 15-25, Priştine az bulutlu 17-34, Saraybosna az bulutlu 15-35, Sofya parçalı bulutlu 17-31, Tiran az bulutlu 22-34, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22-26, Zürih çok bulutlu 18-26 derece, Amman az bulutlu 20-32, Aşgabat parçalı bulutlu 15-33, Bağdat az bulutlu ve açık 27-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31, Bişkek parçalı bulutlu 13-24, Kabil az bulutlu 15-29, Kerkük az bulutlu ve açık 29-42, Kuveyt az bulutlu 29-37, Medine az bulutlu ve açık 30-46, Mekke az bulutlu ve açık 30-41, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu 24-35, Taşkent parçalı bulutlu 20-32, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18-28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 20-25 derece, Cezayir az bulutlu 23-34, Kahire az bulutlu ve açık 24-37, Montreal parçalı bulutlu 12-21, New York parçalı bulutlu 18-27, Sydney az bulutlu 15-25, Washington parçalı bulutlu 19-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 16-31, Frankfurt çok bulutlu 15-24, Gümülcine az bulutlu 17-30, Kırcaal az bulutlu 16-31, Komrat parçalı bulutlu 17-32, Köstence parçalı bulutlu 19-30, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Podgorica az bulutlu ve açık 20-35, Selanik az bulutlu 21-32, Şumna az bulutlu 16-30, Taraklia az bulutlu 17-31, Balkaneş az bulutlu 18-32, Zenitsa parçalı bulutlu 17-34, Gazi Magosa az bulutlu 24-32, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Kuraklık. Tabiatın gizli tehlikesi. Atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-35, Bilecik 17-32, Bursa 18-33, Çanakkale 21-35, Edirne 18-36, İstanbul 20-31, Kırklareli 19-35, Kocaeli 21-35, Sakarya 18-33, Tekirdağ 20-32, Yalova 19-29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, Muğla çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 23-39, Denizli 22-36, Kütahya 15-30, İzmir 23-37, Manisa 23-38, Muğla 21-37, Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-35, Antalya 26-40, Burdur 18-35, Hatay 24-31, Isparta 18-33, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 16-31, Ankara 17-32, Çankırı 13-35, Eskişehir 14-30, Kayseri 11-31, Kırıkkale 16-31, Kırşehir 15-31, Konya 17-31, Nevşehir 12-28, Niğde 14-30, Sivas 9-29, Yozgat 11-27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-31, Bolu 14-28, Düzce 17-31, Karabük 15-32, Kastamonu 11-31, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 15-32, Artvin 15-26, Bayburt 11-28, Çorum 12-30, Giresun 19-27, Gümüşhane 13-30, Ordu 19-27, Rize 19-28, Samsun 19-29, Sinop 21-30, Tokat 13-31, Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri Hakkari dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 10-31, Ardahan 7-23, Bingöl 18-33, Bitlis 13-27, Elazığ 15-31, Erzurum 10-27, Hakkari 18-30, Iğdır 17-33, Kars 8-27, Malatya 17-33, Muş 17-30, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34, Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 24-37, Batman 18-38, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-34, Kilis 22-34, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38, Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ne sosyal hesabından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, aşı hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız, 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl altılı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim ifadelerine yer verdi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda Ukrayna adli makamlarınca suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve para aklama gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının terörizm olduğunu belirtti. İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve Amerika'yı zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu enkaza dönen binadan 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Fransa Belediye Başkanları Derneği'nin web adresine hedef alan siber saldırıda 100 binden fazla verinin ele geçirildiği öğrenildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan iki kişinin felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Ligi 4. haftasında pazar günü sahasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçta hakem Reşat Onur Coşkun sesli düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sinop istikametinde trafiğe kapatılacak olup Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Denizli sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 7 Eylül Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Kars, Vardahan çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacak. 8 Eylül Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen havada çalışınca tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda kadınlar tarafından yakılan türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Semra Alagöz'den dinleyeceğimiz Erzurum'dan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü TRT Yöre ekibinden derlemiş. Ne güzel oğlan, gözleri ceylan, gel gidelim bize.

Sırayı Gülşen Bütün'den dinleyeceğimiz Sivas Şarkışla'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan repertuara kazandırmış. Karşıdan karşıya her giden oğlan, belinden yağlığım düştü gördün mü? Seninle beni uygun söylerler.

Sevgili dinleyenlerimiz, kadınlar tarafından yakılan türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz. Yöre ekibinden alınan ve Mustafa Gece Yatmaz tarafından derlenen Çankırı Çerkeş türküsünde Arzu Aldemir'i dinleyeceğiz. Oğlan adım İsmail, ismi

Sıradaki türkümüz İç Anadolu yöresinden. Bu Ankara türküsünü Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğiz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Necmettin Pala'dan repertuara kazandırmış. Oğlan kolun sallama, gafile boş yere yalvarma. Bey babam beni sana vermiyor, nafile benim için ağlama.

Emine Koç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle programımız devam edecek. Bu Bursa Bilecik türküsünü Muzaffer Sarı Sözen, İbrahim Tarık Çakmak'tan derlemiş. Ay oğlan tatar mısın? Şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın?

Kadın ağızlı türkülerden örnekler sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken TRT Müzik Dairesi'nin Süleyman Sökmen'den derlediği Yozgat türküsünü Mehmet Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer, benim ince belime yakışır gümüş kemer.

Sevil Korurer'den dinleyeceğimiz Antalya Aksiki'den bir türkü var sırada. Bu türküyü Durmuş Yazıcıoğlu, Ali Çatlı ile Mehmet Pankır'dan derlemiş. Estirir oğlan, estirir. Üç toptan şalvar kestirir. Küçük kız büyüğünü bastırır.

Kadir Hazlı türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Burhan Gökalp, Yağcıoğlu Fehmi Efe'den repertuara kazandırmış. Kaya'da gezen oğlan, edası güzel oğlan, beni sana vermezler, sarı altın kazanır.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda kadınlar tarafından yakılan türkülerden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Nursaç Doğan Işık'tan dinleyeceğimiz Kars türküsü ile noktalayacağız. Bu türküyü Muazzez Turing yöre ekibinden derlemiş. Mahleden geçen oğlan, beni yar seçen oğlan, başkasına sözüm var, dönemem inan oğlan. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 10.